Bir tordışın bir qetim bir kiçik iş üçün layık bilen soğuşup kaldı. Ve her işkelen özünlükini yolluğu tep karap eş qayısı yol koyuşunu halimedi. Ona ayeti Tesla layıkının sözlerdeki logikalıq yolçuğunu tutuvelip, dalil oturgu koyup birden karıştırdı. Oylamağa yerdin, o sözlap oluşuğa layıkı teximi açıqladı. O şu çağdıla, cıngı toxtumaydıgan kiçik işla aldıdımı, əmeliyyatta işki tarafının muhtaj boludığını soğuştaki yeniş-yeniliş emez, belki muhabbet ve illiqliq işkallikini tonup yetti. Yaş vaqtlarda bazıla hayvi kılışqa adatlanan boludu. Hemişe sözleri arqılıq başqalarını tövengi besip, mənivi cahatiki üstülük toyğusuğa erişidu. Hayatının boran çapqullarını baştın keçürgende, andın yeniş-yenilişini talaşqandın köre, Hürmet kılışının məlum münasibetini teximi uzunğu dağımlaştırdığalıqını bilidu. Erhutun bir-birinin ızıdını kılıdığan atalmış təsirlik hikayela, əmeliyyatta şikayelənin öz ara kən qorsaq bolub, addi yılla qoynuda illik muhit bərpaqıqınıdın başqın ərsəməz. İlgiri mundaq bir cümle oquğan idim. Yakın münasibet içi de, hayat isala yeniş-yenilişini talaşmazdın, belki özünüz doğrusu da oylanış, hem minnettarlıq bildirişinin, yıkıllıqının yeniş-yenilişdin, kən qorsaqlıqının özgərdişdin muyumluqını düşünün. Çünkü bu dünyada bir körüplü aşık buluşdun mu muhim boğuni ömürlük hemrah buluş. Bəzle, dünyadaki bağırlıq münasibetle tegi təhdidin elib etkanda, bizning özümüz bilen boğa münasibetimiz deyişidu. Məlum bir münasibətinin pişip etilişi, onundaki şəxslərinin parasiti və tirişçallıqıdan ayırlanmaydı. Oxşaşlıqda birlik gelip, pərxini saxlıqan, hürmətliyən və çüşən gəndala, yesiyatını illa qoynuda, teximi illi qıqılı, həm uzaqqı dağımlaşdırılıb oludu.

0: millətdən etiraf qilishni üzüksüz küçəyitişkə yetəkləş. Hər millət amısının kən küləmdə arlaşışı, almaşdırışı, yuğurlaşını ilgir əsürüb, millətlər ittifaqlıqı tərəqiyyatı boyca bərpa qilishni çoğunqırlaşdırıb, hər millət amısı billi yaşab, billi öyginadğan, ortaq qurub, ortaq bəhrilənadğan, billi işləb, billi köngül açıdğan muhit, şəraitini küçəb mükəmməlləşdirib, mədəniyyət bilən sayahatçılıqnın çoğunqır yuğurma tərəqiyyatıqa türtkü bolub, millətlərinin anardın danısıdək zic uyuşşini ilgir əsürüş. Dövdümüzdə dinni jongqochilashtirishni sistemliq olg'a surib, Jonghua munavvar an'anaviy madaniyati orqali oziqlantirishni kuchaytirib, din ishlarini idora qilishni qonunchilashtirish saviyasini o'stirib, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashishga faol yetaklash kerak. Chen Shaojiang tekshirib tadqiq qilish davomida Xotan viloyatining muqimliq taraqqiyotiki turlik xizmatlarining ahvolini egilladi. Jamiyat muqimliqini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimliqni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirini puxta, inchika amaliyalashtirib, jamiyat umumiyatining muqim bo'lish, yaxshilanish vaziyatini yanada mustahkamlash. Diqqatni yillik iqtisodiy taraqqiyot nishon vazifasiga markazlashtirib, afzallik yoshirin kuchni sijil qo'zg'atib, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot sifati unumini o'stirib, nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlab, kengaytib, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash salmoqini zo'raytib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish. Bexatar ishlab chiqarish va kelgundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikqa taqobil turish, obatdan qutquzish xizmatini qilcha bo'shashmay ching tutib, mas'uliyatni qatlam-qatlam chingitib, yo'shirin xavfni birma-bir tekshirish, jiddiy bartaraf qilish tadbirlarini amaliyalashtirib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligini qo'g'dash kerak deb ta'kidladi. Elzat Ahmadjon Qodin kabin tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi.
1: Stansiyamız xəbəri. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz 7-ci ayının 21-ci günü düşdüm burun Avtonom rayonlu xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingin yaxınlığı məzgildəki möhüm sözünün ruhi öyrənildi, izchillaşdırıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışına əsasən keyinki yarım illik iqtisad xidmətini yaxşı işləş muhakimə qılındı. Avtonom rayonining 2-chi navbatlik yer hoddi muddati toshqandan keyin yana 30 yil uzartish siniqi xizmatini yaxshi ishlash to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikri. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni zamonaviy universal qatnash transport tizimimiz taraqqiyotining 15-chi beshillik yirik plani. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni temir yo'l maxsus liniyasi taraqqiyotining 15-chi beshillik yirik plani. Xinjiang Uyghur Avtonom rayoni tosh yo'l taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik plani qatorliqla qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Xi Jinping iqtisod ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, Goyan doimiy yig'inining ro'yini amaliyalashtirib, Avtonom rayon iqtisodining yurishini o'rinlashtirish, tahlil qilish yig'inining o'rinlashtirma talabiga astoydil to'g'rilib, siyosiy yuksaklikni o'stirib, xizmat tadbirini inchikalashtirib, xizmat tizimidagi mas'uliyat tizimidagi surik tizimidagi shakllantirib, darajim-daraja tutish, qatlam-qatlam amaliyalashtirishni ishga oshirish. Bexatarlik va sifatga kafolatli qilish asosida chiq tutib, tez ishlab, sur'atni tezlatib, cho'ng-cho'ng turlarni oldin planlab, yoshirin xavf xatariga tadqiq qilib, hukm chiqarib va uni tugatib, ishni yaxshi qilish, cho'qim vujudga chiqarishga haqiqiy kafolatli qilish. Diqqatni nuqtaliq vazifalarga markazlashtirib, iqtisod xizmatini yaxshi ishlashni, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasida takshirib o'tirg'i qo'yilgan masalalarni tuzatish bilan birlashtirib, yetaklash, yordam berish yo'la salmoqini zo'raytib, bejirishga izlab haydakchilik qilishni kuchaytirib, turlik vazifalarni puxta inchika amaliyalashtirish, jazman amaliy unum yaratishga haqiqiy kafolatli qilish kerak. Yig'inda Avtonom rayonining 2-chi navbatlik yer hoddi muddati toshqandan keyin yana 30 yil uzartish siniqi xizmatini yaxshi ishlash to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikri qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda

0: مۇنۇلار تەكىتلەندى. جايلا تارماقلا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيەننىڭ زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ھۆددە مۇددىتىنى ئۇزارتىش سىنىقى خىزمىتىنى پائال پۇختا تەرتىپلىك ئالغا سۈرۈپ، سىياسەتنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ، سىياسەت تەشۋىق قىلىش تەربىيەلەش سالمىقىنى زورايتىپ، چوڭ جەھەتتە مۇقىم بولۇش، كىچىك جەھەتتە تەڭشەش پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، يېزا يەر ھۆددە يەرلىكى مۇناسىۋىتىنى مۇقىملاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېزا ئاساسىي ئىگىلىك باشقۇرۇش تۈزۈمىنى مۇستەھكەملەپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھۆددە مۇددىتىنى ئۇزارتىشنىڭ ئوڭۇشلۇق يولغا قويۇلۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى زامانىۋى ئۇنىۋېرسال قاتناش ترانسپورت سىستېمىسى تەرەققىياتىنىڭ 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تۆمۈريول مەخسۇس لىنىيەسى تەرەققىياتىنىڭ 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تاشيول تەرەققىياتىنىڭ 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. Partiya Merkezi Komiteti Şinjanğa belgüləb bərgən 5 çoğ strategiyəlik orun bekitməsini közləb, Yipək yolu ixtisat bəlibigdiki yadroluq rayon, qatnaş tügün mərkizi və qatnaş küşlik rayonu qurulışını bir tutaş yitək çıxılıb, universal strolluq qatnaş toru bərpa qılışını tezlətiş. Jaylaş turulışı muvafiq, qol liniya bilən tarmaq liniya maslaşqan, ünüm oldunqı orunqı qoyulğan yeşil, bexatar, başqurışı qeliplaşqan tömür yol məxsus liniyası, toplaş, tarqıtış, toşuş sistemisi bərpa qılış. Taş yol ul əsliyasını torlaşdırış, torunu toluqlaşını yanımı küçəytib, dövlət yuqarı sürətlik taş yolunun Şincandakı bölükini tez püttürüb, ölkə dərəcəlik taş yol mülazımıtının traklik iqtidarını aşırış. Merkezi şehir katnaş torunu sıcıl mükemmelleştirip, şehir katnaşını idare kılışını akıllaştırış, inçkileştirişki türtükü bulup, bütün memleket bilen mas kademde sosyalistik zamanı yüleştirişini asasi cihetin emelgi aşırışta el kılgıç ilgirleşini kolgı keltirişini asasi kapaletki iyi kılış gerek. Yığında başka işler mi muhakimi kılındı?
1: Stansımız Havri Abdonom rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 7-ci ayın 20-ci günü 81-ci qetimliq müdirlər yığını açdı. Yığında Abdonom rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 30-cı yığınını 7-ci ayın 27-ci günüdən 29-cı günə gecə Ürümçidə ecəş qərar qılındı. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul yığınğa riyasətçilik qıldı. Yığında Abdonom rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komiteti 30-cı yığınının qaralma layihəsi qarab çıxıldı. Daimi komitetinin 30-cı yığınında Abdonom rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizami, Abdonom rayonunun yuqarı sürətlik taş yol nizami layihəsinin tüzətilən nüsxəsi, Abdonom rayonluq xalq hökuməti qarab çıxışqı sunğan Abdonom rayonunun karizni qoğdaş nizaminin özgərtilən layihəsi, Abdonom rayonunun sayahat oilvi mehmanxanalarını ilgari sürüş ve başqurış nizami layihəsi toğrusidagi təklif, həm də Abdonom rayonunun geomuhitni qoğdaş nizami qatarlıq 4 yerlik nizamni tüzətiş layihəsi toğrusidagi təklif. Abdonom rayonluq xalq hökuməti sunğan Abdonom rayonunun təbiilikki qoğdalıdğan rayonni başqurış nizami qatarlıq 2 yerlik nizamni bekar qılış təklifi. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti müdirlər yığını qarab çıxışqı sunğan Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Sauqu şəhərlik 1-ci növbətlik xalq qurultayığı münasibətlik məsələlər toğrusidagi qərar layihəsi, həm də Aral şəhərlik Tieminguan şəhərlik xalq qurultayı vəkillərinin sani və daimi komitet tərkibidəkilərinin sanını qayta bekitiş toğrusidagi qərar layihəsi haqqidagi təklif. Abdonom rayonluq xalq qurultayı jamiyat qurilishi komiteti qarab chiqishga sunğan Abdonom rayonining ko'cha ish boshqarmasi nizomiy loyihasi to'g'risidagi taklif qarab chiqiladi. Ürümçi şəhərlik, Qaramay şəhərlik, Sancı Quyzu Abdonom Oblastlıq, Bayınqulun Moğul Abdonom Oblastlıq Xəliq Qurultiyi Daimi Komiteti təsdiqləşqan və bikar qılışqı sunğan münasibətlik nizamlar təkşürlədi. Abdonom rayonluq xalq hökumətinin

0: Kan işlemciler bazarı öğütlenmeden 140'ını kurup, her bir nahiye, şehir, rayonda az diyende bir ölçemleşken işlemciler bazarı öğütlenmeyi buluşunu işe aşırımız. Şunun bilen bile bir türküm asası katlam, işe uğurlaştırış amavi mülazimet tor noktalarını derecige ayırıp kurup, yeza bazar koca başkarımızı kent, mahalle, mülazimet tor noktaları bilen toluk kaplaşını işe aşırımız. Her yili 3000 meydandan kem bolmagan yuqori sifatlik xodim taklif qilish faoliyati o'tkazib, 1 milliondan kem bolmagan ish o'rni uchurini yig'ib e'lon qilamiz.
1: Stansimiz muhbiri Galmonhuy xabar qildi. Navbatda Jongu Janub Aviasiya Paychatlik shirkiti, Jongu Xalqaro Aviasiya Paychatlik shirkitining 4 chong bazı tur qurilishi Moskvada qilinyapti. 2027-2028 yılı Türk'ün boyunca işe kiriştirilip, verimci halkara aviyasiya tügününün ticaretki kapalatlı kılıç iktidarını umumi yüzlük tolukla küçeydi. Verimci, Koşport Bölek rayonadaki Tianshan Halkara Aeroportu Şimal Aero rayonada, Canıp aviyasiyasının ayırplan işler rayonu ve yük transport rayonu türü kuruluş nah meydanı aldıraş bolup ketkeniydi. Janub Aviasiya Ayrıplan İşleri Rayonu türünün ilgilenen yer kölümü 120 bin kvadrat metreden aşıdı. Birinci kararda 1 milyard 264 milyon yuan meblağ selip, kölümü 65 bin 900 kvadrat metre kilidigan Garibi Şimal Rayonu'ndaki imaret kölümü en çoğun Fukralı Aviasiyasi yakı skilatı kuruş planlanan. Jongu Janub Aviasiya Kuruluş Tekniki Şöbe Şirketi Şinjang Bazısının Muavin Direktörü Lu Jun, Janub Aviasiyası Şinjang Bazısının Şinjang'daki hem Jongu Fukralı Aviasiya İdarisi hem Avrupa Aviasiya Bihatarlık İdarisinin koş remote kılıç salayeti yiyen birden bir remote kılıç oranı ikeldi ki. Bütün zencirlik ayırplan remote kılıç çoğuş iktidarını hazırlıqallıqı. Hem de Kazakistan, Özbekistan Katarlık köp devlet aviyasiya şirketlerinin remote kılıç kesbini kabul kılgallıkını tanıştırıp mandak dedi. Skilat çoğun kılıp layihalendi. Bir ken gevdelik ayrıplan 5'ten 8 geçe küçük ayrıplanını tenla remote kılıklı buludu. Türk asasen yani akıl aviyasiya materyali skilatı, akıl esvab üyü, ot müdafiye akıl esliyeleri üyü selip, akıl, rakamlık başkuruşuna emel geçirimiz. Yeni skilatının fütüşü, Ürümçi Aeroportu'nun remote kılıçkı kapalatlı kılıç iktidar derecesini körünerlik östürüdü. Jongu Xalqaro Aviasiya şirketi bazısının universal kapalat ayırplan remote kılıçtan ibaret. İşki çoğun türü kuruluşu Janub Aviasiyası'nın işki çoğun bazı kuruluş bilen mas kademde alıgı sürülmekte. Umumi selinmesi 819 milyon yuan bolgan bu türünün kuruluş kölümü 81 bin 900 kvadrat metre bolup, aeroport işxanası, hizmetçiler yatıqı ve meşik yürüyüşlük kuruluşunu öz içige alıdı. Türünün nak meydan mesulü Cao Jun'dan tanıştırıp mındak dedi. Bu türde bu yıl asası gevdi kurulumuz bilen işkilemçi kuruluminin bağırlık kuruluş meşgulatını tamamlaş, kiler yeli kalgan bezeş hem sırtkı bağ orman kuruluşunu pütürüşünü mölçerledik. Tür pütkendin ki, Ürümçi Xalqaro Aviasiya tügünü, universal kapalat sistemisi yanımı mükemmelleştirildi.
0: Stansımız xevri. Şinjan Şarkı Cungar İqtisat Texnika Taraqqiyat Rayonu diqqatni kömür, kömür ximiya sanayiti, yeni energiya qatarlıq yetekçi kesiplerge merkezleştirip, köp xil tedbirini tən qollanıp, tür qurilishi ve kesip taraqqiyatını olğa sürdi. Aldınki yerim yılda turaqlıq mülük selinmesi bultırkı şu mezgildikinin 19.10% köpeydi. Şinjan Shannan Ximiya Sanayiti Çeklik Şirketinin cemi 20 milyard 349 milyon yuan meblağ seliş planlanan 800 bin tonalıq kömürdün olifin eliş türünün kömür saxlaş, toşuş, energiya punktinin türük kuruluşu tamamlandı. Asasi kurulma, turmuş bazısı kuruluşu qatarlıqlar tez alğı sürülmekte. Şirket Partiya Komitetinin muavin şujesi baş direktor Wang Qingying, türde Karxananın icadi hünər sənətigən tayyənib, kömür, metal, alkohol, olifin, ali, yen material bütün kəsib zənciri bərbaqlanıb, yıllıq otrica məhsulat qımadının 7 milyard

0: Yuanga yetkizil adğalıqını tonuşturup mındaq dedi. 2027 yılının ahırgıca işlep çıkışı kiriş duruşunu nişanladık. Topa taş kuruluşu, kuraş duruş, sınak kılış hizmetini katlam katlam alğı sürüp Şarkı Cungar Tarakiyat rayonunun hazırkı kömür baylıqı, kömür hem elektr energiyatki baha evzellikige dayanıp zancirne yanımı uzarttımız, toluqlayımız ve küçeytimiz. Bu yıl Şarkı Cungar İqtisat Texnika Taraqqiyat rayonu 126 türünü yolğa qoyuşunu planladı. Bunun 64-i davamlaşma tür, 46-si yeğindin kuruladığan tür, 16-si zapas tür. Hazırgıca 113 türde iş başlanıp, iş başlaş nisbeti 90% giyetti. Buğdu Köli Energiya Çirkti, Devlet Energiya Gruhi, Şinye Energiya Çirkti'nin kömürden tabii gaz eliş türü. Dongming şirketinin plastik olifin türü. Kalıp taşlar energiya kimya sanayi çeklik şirketinin melamin birikme oğut türü katarlık bir türküm kömür kimya sanayi tür kuruluşlarının kademi tez edildi. Sanayet bölgesi selinmesi, Taraqqiyat rayonu umumi selinmesinin 80%'ten köprakini ilgiledi. Şinjan Şarkı Cungar İqtisat Texnika Taraqqiyat rayonu İqtisat Taraqqiyat İdarısının muavin başqurğuçısı Xı Zong Yuan mundaq dedi. Nuqtalıq türlərini bütün dəvrilik öti elib alaqılışış əndizisini yolğa qoyub, türgü ayırıb tədbir qollanımız. Zapas türlərinin aldınqı basqışlıq xizmətini puxta yaxşı işləb, bir türkümni pilalaş, bir türkümdə iş başlaşdək pələmpəysiman alğı sürüş əndizisi şəkilləndürümüz.
1: İstansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Avtonom rayonluq soğut işler nazarati yetekçilik kılgan, Kuaishu elektronluq soğudisi uyuşturgan, 2026 yıllık mol usulluq cungu, Şinjan bekiti faaliyetinin başlanış mürasimi ve koş yönelişlik tallaş faaliyeti 7 ayının 21 günü tüştenkin Ürümçi'de ötküzülüp, Şinjan'ın ela süpetlik yezgilik mesulatlarının tordaki setiş yolunu ravallaştırışıga küş koşuldu. Mol usulluk cungu, Kuaishu elektronluk sodisi 2026 yılı berpa kılgan kesip belbiği IP'si bulup, İşki Moğul, Yunnan, Shandong, Jiangsu Katarlık caylarına makallaşıp, yerlik özgüç tavarlarını tordu yürüştürüş yeni endisi püstede izlendi. Bu kıtımkı Şinjan bekti paliyeti de özgüç kesipler çördülüp, meyve köktat, süt mesulatları, Kallı güşü mesulatları, meyve keki, kuşak tüşek yemeklik, arak, çay, hoten kaşdışı zinnet boyunları, Şinjan paxta mesulatları katarlık türlü noktoluk teşkillenip, soğudigarlar bilen darılların delcaydı udullışıgı yardım beredi. Şinjan Tianrun Sütçiliki Setiş Çeklik Şirketi, elektronluk soğudu bölümünün soğudu işler direktörü Sünşü Mündak dedi. Pahalı yetki katnışış, Tordu tonuluş dairemizni kengaytip, tehimi köp darın bilen tonuşup, köplügen hemkarlık fırsatıgı erişişimizge imkaniyet yaratıp yeridu. Paliyetge 130'dan artıq sodiger darın, nak meydanda mesulat talla pikir almaştırışkı katnışkı teklif kılındı. Köpçilik tavar süpiti, təminleş iktidari ve istimal ihtiyacını çördep, yüz lira pikiri almaştırıp, kiyinki bebaslı körüstüş hemkarlıkı asas saldı. Faaliyet, 8. ayının 3. günü geç devamlaşıp, darınlarının mesulat mənbəsini sürüştürüşünü teşkilleş, soğudigar bilen darın birbirini tallaş, torda bebaslı körüstüp setiş, məxsus meydan faaliyeti ötküzüş qatarlıq məzmullar qanat yaydırılıp, Şinjan'ın özgüç tavarlarının memleket bazarları yüzlenişigi türtükke bolud. Elektronluq soda darını Zhang Zhenfu mındaq dedi. Şinjan mesulatları özgüçe əbzəldiki iyi Biz mu soğuk zancırlık transport əşya obrotun tekşürdük. Keyinki qadamda deniz mesulatlarını Şinjan'a elip gelişini, yana Şinjan'ın mesulatlarını başka cayda setişini planladık.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıladı. Şangan, Şinjan bir niyette bulup yemekliklerini dünyaya tonutuş temizliği Şangan, Şinjan yemek işmek istimal kesbini memleket sırtıga yüzlendiriş məxsus temirlik əmbəhirliniş yeğini 7-nin 21-ci günü çüşdən keyin Ürümçüde ötküzülüp yerlik yemek işmek karxanalarının memleket sırtıga yüzleniş yeğini yolu üstüde izlenildi. Şangan, məbləğ sərişini kengaytış məhkəmizi,

0: Adnan Rayonluk Suudi İşleri Nazareti ve Şincan'daki 31 yemek içmek karhanesi yığınğa katnaşıp, danlıq markalarını memleket sırtığı çıkarış, satış yollarını kengaytışını çöğürüdə pikir almayıştırıp, muhakimi yürgözüp, Şincan karhanalarının Şangang, Aumenda caylışı, dünyavi pazarını yetişi üçün çare tedbir körsətdi. Söyümlük Şincan aşxanası Adem Küçü Baylıqı bölümünün direktörü Yağın Ciyatçı mındaq dedi. Cungucu tağımlarını memleket sırtığı çıkırış bir yüzlenişke aylandı. Xalqaralaşdırış mərkəzi, pul muamilə soğudu mərkəzi bolğan Şangang'da bazar çoxum intayın yaxşı boladı. Məbləğ silişinin payda nisbiti, xəyüb xətlər və tənlər qatarlıq məsələlərini köprək oylavadımız. Hükümet yolu arqılıq şu cayının pul muamele seylinmesi, yöneliş karakterlik bir kısım siyasetlerini düşünüş, biz köngül belirgan yeni bir nokta. Şincan'ın yemek içmek istimal kesbi, xalqni beyitidgan özgece kesb. Şundaqla, taşqi iqtisat, soda, mədəniyet almış duruşidiki muhim nam kartısı. Bu yıl 6 ayıca memleket boyuca Şincan korumulları dükkini 45 min yetti. Lekin karxanalar memleket sırtı bazar icazeti, marka ticareti, ticaret yolunu kengaytış qatarlıq cihetlerde yanıla xırısqa duç geldi. Şangang olayda memuri rayonu hükümet meblağ silişini kengaytış mehkemesinin istimal danlıq markası ve kütüveliş mesul lideri Huang Simin mundaq dedi. Şincan'ın məhsulatları bulup mu meyveleri, köktatları, yana yemek işmekleri naiddi danlıq. Texmu köp fırsat bolsa, texmu köp Şincan karxanalarının Şangang'a makal işini ümit kılmen. Şangang, eşya obrotu, pul muamilə cəhətdə bir qədər küşlük. Biz mu bu cəhətdə Şincan'daki texmu köp karxanalarını yöləb, onlarının Şangang'ın əvzəllikini düşünüp, memleket sırtlığa yüzlenişiga yöləq bolumuz.
1: İstansımız xəbəri. Şincan boyunca tünce akıl yol memuriyeti sistemisi ürümçide işe kiriştirilgen bir aydın bu yan yolu ait türlük meseleden 74.670 kişi tekşürüp çıkılıp çarlap tekşürüş ünümü Adem Küçük arkalık tekşürüş ünümünün 10 nesliği yakınlaştı. Remot kılıç talonunu bir taraf kılıç vakti 70% kıskardı. Çarlap tekşürü gücü 3F80'inci yol bölgedeki hadım uçur tapşırıp alsanız cevap kaydırın. Hazır 3F80'inci yol bölge dairesindeki şarkı işkinci aylanma yolunun şarkıdan garipki yönleştiki Huayirgu yol bölgede işkicaydı yamgur suyu çıkarıp itiş turubusu bozulup kaldı. Bu haber Supuğa yollandı dedi. Çüştün burun saat 11'de Birimci Şehirlik Şehir Memuriyeti Esliyelerini Küzetiş Merkezi Yol Memuriyeti Tekşürüş Bölümü Universal Kapalet Otları Etirtinin Başlıkı Cin Kuyu Supuda yol yüzünü çarılıp tekşürgüçler bilen alakalışıp yollanğın kaçlı görülgen noktalarını mas kademde tekşürüp bir konupki bilallah remont kılıç talonu çüşürüp ciddi remont kılıçını uğrulaştırdı. Cin Kuyu mundak dedi. Bu çoğun ikrandın yette şehirdeki tez süratlik yolunun varlık sallık malumatı ve yoldaki kaçlılığa körülgen cayının tarıkılış haritisini körerleyemiz. Belgüne çekipla kaçlı körülgen cayının orne, vakti, dairesi, ölçümünü körerleyemiz. Bu sallık malumatlarının emmisi del talun evetişimizin asası. Bu sistemi da AI teknikisi arkalık fark ediş, beydoğu arkalık orun belgüleş, 5G toru arkalık yollaş ve çoğun sallık malumat teknikisi biriktirilip, sıllık başkuruş çoğun ekranı tayinilip, meselini baykaş, işçe evetiş, remot kılıç, kayıt mı inkas kılıçtan ibaret, toluk, yip, kalkılık, çarlap, tekşürüş endizisi şekillendi. Her günü 8 akli iktidarlık çarlap, tekşürüş abdombeli, ürümçüdüke 7'de şehir tiz süratlik yolunu çarlap, tekşürüdü. Bir günlük çarlap tekşürüş müsabisi 1070 kilometre. Çarlap tekşürgücü şu haytav, avtomobil haydab çarlap tekşürü batkan bolup, avtomobil üstüdeki AI telekamerası yol uçurunu avtomatik suret gelip, arka süpüge emeli vakitte mas kademde yolla batattı. O mındak dedi. İlgiri çarlap tekşürüşte mesle baykıgan dinkin Beyhatar rayonuğa avtomobilini toktutup suret kitartıp andın yukurgu malum kulattık. Vakt bir kadar uzak bulup, yine bir katarlık yoşurun kaybı mevcut idi. Rakamlaştırıp suretki tartış teknikisini kullandığından kiyin suretini avtomatik sistemi yollu kılı buludu. Bugün tahminen 100 kilometre yolunu çarılıp tekşürdük. Əslədiki usul boyucu bolğanda az digəndə 2 gün kitetdi. Ürümçi şəhərlik şəhər məmuriyyəti əsliyyələrini küzətiş mərkizinin muavin müdiri Wang Jin mündaq dedi. Əqli iqtidarlıq çarılab təksürü sistemisinin dərəcəsini östürüb, başquruş, qoğdaş ölçümünü mükəmməlləşdirib, bütün şəhərdiki yollarını o aqıl çarılab təksürüşünün toluq qaplışını şıqaşırımız.
0: Stansımız xəvri. Dövlətimizdəki ən uzun içki quruqluq dəryası Tarım dəryasına 27-ci qədim ekologiyalik su başlaş 2-ci basquşluq xizməti 7-ci ayının 21-ci günü başlandı.
1: Daşköl su ambri, Tarım dəryası qol eqinidiki axırqı su ambri. Şundaqla, Şincandiki məxsus ekologiyalik su bilən təminləydiğən birdən bir su ambri. Su ambri tüşürgisinin kötürülüşüge ägişip, su Tarım deryasının tarmak eqini bolgan Çivinköl deryası arqılıq tövən eqiniga baradı. Tarım deryası vadisi qol eqini suçılıq başquruş mərkizi, Daşköl su ambrini başquruş ponkiti partiya yaçakisinin şujisi Can Yü muhbirgi mındaq dedi. Növətdə Daşköl su ambrini təxminən 50 milyon kubmetr su ba. Az azdan uzak vakit Koç Derya yolu bilen ekologiyalik su başlaş endisi arkalık liniya boyudaki ekologiyalik çürgünü muvaffak vakti geçip suni toğraklıkı başlap işki kırgaktaki yepinci ösümlüklerini yeterlik suğurumuz. Bu kitim 350 milyon kubmetr su başlaş planlandı. Bunun içi de birinci baskıştaki ət yazılıq su başlaş 3. ayda ahırlaşıp tövən yakınığa 21 milyon kubmetr su yetkizilgen idi. Bu qetim 2. baskışta tövən yakınığa 329 milyon kubmetr su yetkizilidi. Ekologiyalik yetkizilgen su ahırda tetima kölüge koyuludu. Şincan 2000-ci ildən başlayıb Tarım dəryasının tövən yaxınlığı uda 26 qitimda cəmi 10 milyard 700 milyon kubmetr ekologiyalik su yetkizdi. Cungu Pəllər Akademiyası Şincan Ekologiya və Coğrafiya Tədqiqat Ordunun təkşürüs sallıq məlumatıdı görsətilişcə, tövən yaxınlığı uda su yetkizilgəndən kin, İşki kırgaqının 1 kilometr dairesindeki yer astı su orni 8 metrden 12 metr gıç bolgan çonkırlıktan 2 metrden 4 metr gıç bolgan çonkırlıkı örlügen. Tövən yakındaki 7. ösümlük 17 xıldın 81 xılgı köpeyken.
0: Emde kısa haberler anladığımız. Şincan Sütçilik Cemiyeti baş bulup tüzgen, Şincan sütü de Şincanca təm diyen marka belgini baş quruş çağrısı ve yürüşlük kollektif ölçem yakında resmi sırtka karada elan kılınıp, Şincan'ın süt məhsulatları amuvi markasını ölçemleştirişti ki, kem tüklük toluqlandı.
1: Baylıq jurnalının Cungu Tili Yezikı Torda 7 ayının 21-ci günü 2026 yıllık baylıq jurnalı boyunca Cungu'daki 500 kişilik karxananın red tertip tizimliği ilan kılındı. Alahidi Transport Motoru Sanayiti Payçaklık Şirketi, Jinfeng Pen Tekniki Payçaklık Şirketi Katarlıq Şincan'daki 4 karxana tizimlikten orun aldı.
0: Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsinin qarığı etiş, çambaşçılıq, ərkin müşrişiş müsabiqəsi 7-ci ayının 21-ci günü Kuytündə axırlaşdı. Cəmi 108 altın medal tarqıtıldı.
1: 2-ci növbətlik məmləkətlik turalğı və şəhər yezi quruluş sahəsi kəsbi maharət müsabiqəsi. Hem Avtonom rayonunun yakılığı gaz lonkısını talışış, 6. növetlik yakılığı gaz sahası kesbi maharet musabıqısının tallaş musabıqısı yakında korulu ötküzeldi. Caylardaki yakılığı gaz karxanalarından gelgen 22 mahir bir meydanda maharet görsetti.
0: Emdi Avtonom rayonundaki 16 şehrinin avaraydın məlumat anladığımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-29 Celsiya qradusqca. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-29 Celsiya qradusqca. Çöcəkdən azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanır, temperatura 19-33 Celsiya qradusqca. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsiya qradusqca. Bortalada hava

0: Qadirlik dostlar, tovarının əsli mənbəsini sürüşdürüş kodunu üçürüvitiş qalay mıqancılıqı istimalçıların hukuk mənbətigə ziyan yetküzməkdə. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Tordun mal sitib alğanda nurgun istimalçılar tövən bahalıq alaydı biletlərə yoluqdu. Bu tovarların sırtqı görünüşü bilən muntizim yoldaki tovarlar anç köp parqlanıp getməkdi. Fəqat oral müqtüsdik tovarlarının mənbəsini təkşürüş numarı sünni aldı qırıp çıxır edilgən buldu. Sodgarların köpincisi bu ahvalga ölçemlik layık maşulat bilen mal seti veliş, numarını kırıp tekşürüştün özünü kaçırış diyenin bahanı kılıp adli düşünce veriyordu. Nurgun istimalçılar ölçemge layık maşulat bolsa işil çık təsir yetmeydi o dediğin ruhi alet bilen zakaz çürgen bolsa mı? Lekin bunun bir katlar alayda hem galiyeti yollar arkalık sürüştürüş numarını cijiviç bulup da kalmay, belki hükümet tarafından rasyalıqanın tekşürüş, sistinkin küspet mülazimeti, Meselesi var mahsulatlarını kaytırıp geliş katarlık istimalcıların hukuk menfaatindeki kapalı tıkılırgan böyle yürüyüş ispatlarının naayet pakizu yüvetkirlikini iskıldağlar naayet az. Ölçemki uygun mahsulat diyebiliş nurgun tor dükkanlarının daimlik mahsulatı kaylanganda bu hıl salayet uçuru uçuru etilgen tavar istimalcılarının bahaper kuçun pul tölüşüge erzimdu. Bu erzem mahsulatlar sizden kiyenki evarçlıklarını kayırıp koyup setilişinizde erzimdu. Karmışık erizgiliş süpsüda bu hıl kod kırış diyen açıkçılık söz bilen izdigende 100'dan artık alaqdar ərizni görgülü buludu. Cəcanlıq Wuhan'ın məlum elektronluq sodu süpsidən bir xil çəçiyüş məhsulat setib alğan. Malını tapşırıb alğan dikən oralmadiki tavar mənbəsini təkşürüş numarının qırıb çıxırıb etilgəlligini. Məhsulatın rast yalqalıqını pərq etkili bulmaydı qalıqını bayqıqan. Muxbir onundan siz setib alğan o kodun qırıb qoyqalıqını etkən mu? Dəb sorğanda Wuhan'ın, yaq, əgər o təpsilat bitigə bəlgi qılıb qoyqan bolsa, ini qılıb yazgan bolsa, mən setiblis yaki setib alvastıqını qayt oylish paqatdayım digən. Ama ular bana bu ahvalını kuturmadı. Bahasıdım hiç kandak perik yok çıktı. Ben bu nersine rahatsız yak yolgalıqını periklendirilmeye kaldım. Bu vakitte ben bu xeridarlar mülazimle alaklaşmadım. Çünkü ular beni kartızımdaki kırgızı etken idi. Bu benim müşirayındaki mensulatlarından setilişimini bivas seklep koygan idi. Uxallik Canapendi yakın elektrolik sodu subsidiyen bir kıl arak seti olganda, bu kıl arak türüdeki mensulatından tordu setiliş bahasından torsuzdaki dükkanların bahasından xilili tövendikkenlikini baykan. Bu tordaki sodigardan bu doğrusu mesleğe sorgan ikin bu kıl tüven bahalı karakının əslini tekşürüş kodunun kırılgan mal işkerliğini bilgen. O mındaktaydım. Mən bu üzüm arkadan nemiş küçülük erzan işkerliğini sordum. Çünkü bu malını tor sırtı situasyonuz tordaki bağdan işkes kımmen çıkarttı. Bu vakitte tor sodigarı bu malının əslini mənbəsini tekşürüş kodundan sızı itilgerliğini etdi. Bu nersini bazarını kalayım kalış türetken hesap dep karadım. Onun başka o vakitte onun rasyak yalganı meskini perek kılalmadım. Onu içki mukavvedeki kodu ve sırtkı sandık kodunu görsetken olsun mu bu işkisi okşaya çıkmadı. Çünkü bundan sonraki birisini kör elmedim. Kiyin baykışımca sandıktaki kodlarının emmi sızıklıgen diken. Setilip kolum kalgan diken, onun münasebetlik, dizini tekşürüş, menbesini tekşürüş kodu münasebetlik iş neresini tap almadım. Muhbir, herkese asaslık elektronik çoğudu supalarının münasebet kuşurlarının zigen diken, kod kırıp setişinin gırın boyunları içinde en köp uçuraydı kalıgında katkıldı. Bazar bahası 1530 yuan bolgan bir xil cevherlik suunun sırtkı oralmasını elvetkenliyken, məlum nimke sodu süpsi de aran 144 yuan gizidilgan. Satıkçı məksus pukegi bir sülük tursu boludigalıgını, əgər başqalarga soğukuluş torkese əksiz orab kaçılaşqa boludigalıgını öldürgen. Şunumdan bir vaxtta araq, danlıq markalıq kiyim keçek, yemeklik hatarlıq türlerdimi kod kırıp sesçi ahvallarımına ait umumlaşıp getken. Bir işik 6 patlıqılıq məlum bir xil aqaraqının məlum bir elektronluq torusu süpsidiki bahası 588 yuan bulup, danlıq markalıq maksus etiş dükkanıki bahası 1288 yuan iken. Bu torudaki bahası əmli dükkanıki bahasıdan xilili tövən çıqqan. Toru sodgirinin çöndürüşçə, bu masulat ziyafet nusqısı bulup, botulki eğizini qızıl boğlaq qılmaştır olu bulurgan mükapat nəqləşdirilgən numarları yox çıxı diken. Şuna bahası ərzan bulu diken. Elektronluq sodu süpsidinin bir başqırqoçısı Cungu Sadas Muxbirğa, Sodgarlarının kodunu kırıp setiştik asaslık maksatı marka tarafından mənbəni sürüştürüşünün özünü kaçırış. Tavarına hakiki oport yollarını yoşurup, marka nazarı kılıp başkırış yollarının özünü kaçırış için doğru dedi. Meselen tenerket markasındaki ayağı yakı oralımına üstüde iş ölçenli kodları buludu. Bu ne kontkır sodgarlarının sürüştürüş gibi buludu. Meselen danlık marka taraf kontrol kılan bahası mönüyenden tüven sas bulmaydı diyen bulsa, bazı sodgarlar mönüyenden tüven sassa ceza alınıdı. Lekin süpa yana sodgarlardan türlük setişin ilgari sürüş pahaliyatları katılışını talep kıladı. Bu, onların bahasını çürüşünü keltirip çıkardı. Bu kul ahvalı onlar danlık marka tarafından tutu ilişkiden ensirep, çiki ölçemli kodunu kırıp taşlaydı o, ya ki ilgari bazı ayaklarından işinden çıkan özek yaprakçısını algan dinkin, piteklerin bivası çöp, içindeki özekini ili vitidi. Şu arkalık bu kul tekşürüşünün özünü kaçırdı. Eğer danlık marka taraf mukum bahadın tüven bahası satkallığını tutu alsa, ceza naid iğir buludu. Bazanlık markalar hatta onun bevası dükkanını takıtıydı. Malum Grim Boyunlar şirketinin rayon mesulü Yen Efendi özünün masulatını misal keltirip tonuşturup bundak dedi. Marka her kaç rayonlardaki vakalatçı sodgerlerge mahsus menbesini tekşürüş kodu taksimlep yeridi. Vakalatçı sodgerlerden rayon atlap mal setişini kattık çekleydi. Mesela danlık marka terep sodgerlerge 1 milyon yuan pul tülep mal için buyurgan bulsa, malın üstüge Beijing'e mahsus temellinido, fakat Beijing'de setilido digendek belgeler uğruldu. Eğer bunların sürüştürgül bulmaydıgan yalgan mal bolsa, bunun biraz paşkılısı buludu. Bu mu rayondaki sodgerlerden menfaati kapalatlı kılış için. Eğer Xıbeyr sitip bergen bolsa ceza alınıdı. Ama kodunu kırıp olgan iken bu menbesi sürüştürüş kodu küştün kalıdı. Pön bazı satkılı buludu. Bazı top sitiş pazarları da her kandak malını tapkılı buludu. Lekin onlardan hiç kandak kodu yok. Kim gile sitip bersi buluyordu. Çünkü istimalçılar mı bunun eslisini tapalmaydı. Bu yıl 3. ayda Şanghay şehri Pudong Yeni Rayonluk Halk Sot Mehkemesi ilan kılgan tipik dilo misallar içi de kodunu kırış tavarlarının seyirli sebebinden kilip çıkan tavar markası hukuku dahil tarih kılıştı veya ki natoğru rekabet macerası dilosu kişilerin dikkatini kozgadı. Vakıya çetişlik dükkanlar alakadar girin boyumlarını seti olgan ikin tordu töven baha dilip satkan. Yani dükkan biti de dilo çetişlik tavar markasını gevdilik işletken. Mark terep arız kılgan ikin sot mehkemesi sotgarının tavar markası hukuku dahil tarih kılgalıgını kodunu kırıp setişinin natoğru rekabet kırdığalıgını bekitip sotgarının hukuku dahil tarih kılıcını toktuşu hem de 660 milyondan artık tölem tölüşüne hüküm kılgan. Şanghay şehri Pudong Yeni Rayonluk Halk Sot Mehkemesi Bilimlilik Hukuk Sot Kollegiyasının sodiyesi Şu Hongtao çendirip bundak dedi. İlimiz kanunu da girin boyumlar katarlık alayda türdeki tavarların işlep çıkarış, sitiş doğrusu katlık belgeliler var. Menbesin sürüştürüş kodunun kendine tavar işlep çıkarış, oburkılış katarlık uçurlar buludu. Girin boyumların nazaratlı başkuruş nizamı da girin boyumlarının alakadar ticaret subihti buluş subihti bilen ham eşya kırgızışını tekşürüş hatırlayış tüzümü ve mesulat setişini hatırlayış tüzümü onu çıkarak da belgelengen. Menbeni sürüştürüş kodumu girin boyumları karhanlarının tavar işlep çıkarış ve obortunu hatırlayıştaki moyum usulü. Menbeni tekşürüş kodu çıkarak etilgenden ikin bazarının umumi ticari tertifiye belgelik tersir görüştüdü. Tavarının sırtki görünüşü de roşen kod kırış izi bolsa, bu okul mesulatlarını setirilişte nazar edilişiniz gerek. Şuhuntanın bildirişçe Nurgun Dükkan Hocayları menbeni tekşürüş numarını kırıp taşlaş, fakat dağınlık market tarafından mal tekşürüşten sakılınış bulup, kanun hılap amelisi de kargan. Ameliyette setilgan mal hakikaten ölçemge layık masulat bulgan tektirdi mu, bu kıl öz aldığa etsilin tekşürüş kodunu kırıp etken rayon atlap setiş usulü, ticaret hareketi de yanılı kanun hılap kılış kaybı mevcut. İstimalçılarına nispeten etkanda saklılıktan sakılınış kodu tavarının keliş menbesi, süpteni delerleştiki en kolaylık usul. Saklılıktan sakılınış kodu çıkıp etilgenliyken, istimalçılarının hukuk menfaatki bir vasıta esir görüştüdü. Karhanlarga nispeten etkanda menbeni ıskolaş kodu temelles zincirini inçikleştirip başkuruşun iş kaşırı alaydı. Todgerlerini derecege ayırıp başkuru alaydı. Şundakla mesele bar tavarlarını delce ait kaytırıp kile alaydı. Bazarga nispeten etkanda nazar etkili başkuruş tarmakları tavar süpüdü mesele barlıkını baykısa, menbesini sürüştürüş kodu arkalık münasip ticaretçilerin subyektilik mesuliyetini sürüştürü alaydı. Mesele bar tavarlarının yeni mi kengiyip gitişinin aldığını vakti da ala alaydı. Şuhunta tunuşturup bundaktaydı. Kodunu kırıp setiştin başka yana bazı sodgarlar öz beşimçilik bilen ölçemge layık masulatlarını bölüp kaçılap ya ki yenilap setip, ahırda tavar markası hukuku dahil tavrız kılgallık da bekitilgen nefallarca görülmekte. Kanun mutakassisi Yüce Çişen'nin karışça, sahtalıktan saklanış kodu ya ki menbesin tekşürüş kodu süzüp çıkarı etilgenden iken, danlık marka organ sistemisi masulatına rasyalı kalıkan tekşür elmeydi. Sistemansıların sahtı mal setiyleş nispeti görünerlik işip gidiyordu. Elektrolik soda süpüsü bazarının tarakiyatı masalışıp teknik vasıtası arkalık münasip tekşürüş mekanizmini oran dışı gerek. Mesela tor dükkanının danlık markalık tavarlarının setiş hukuku var mı yok? Eğer kodunu kırıp satkan bolsa ya ki baha farkı bir kadar çoğun bolsa, onlardan bahanı düşendirişin talep kılığı bulan da yok. Çünkü kodunu kırıp setiş istimalçılarının onun kiliş menbesini inik bilelmesini geldirip çıkardı. Hem de bazı naçar sodgarlarının sahtı malını rasmal kıyapti kırgızıp setişine nazarın sakıt kılışı bulmaydıgan kayıpki başlap koydu. Bazı sodgarlar malının oralmasını çubese, hatta oralmasını almıştırsa, market terepke istimalçılarının hukuk menfaatki zor ziyan yetkizdi. Şuna süpa ve alakadar mesul tarmaklarının paşı kılış ve eriz kılış yollarını teğimara vallaştırıp, bu kıl meselelerini vaxtıda bir taraf kılışı doğru geliyordu.

0: Qadirlik dostlar, yaşlı arasında yeni bir xil şekildeki aldın tayarlanan korumalar modu bulmaqda. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər berirdi.
1: Yaqında arqaysi çoğun torda kökta setuli süpülleri yamurdan kinki bambuk notistek tiz korumalarını bazarı saldı. Atalmış Kuaisho koruması emniyette bir koruma koruş buluqı bulup, işçiga yüp toğralgan tayya koruma ve piyaz, zencivel, samsa kaçlangan. Yine tetitku xalısı tayarlangan. Kuaisho koruması aldın tayarlangan korumamaz. Onun aldın tayarlangan korumalarla boğan tarqı şu ki, aldın tayarlangan korumalarını mikro dolqulluq ocaqta azraq

0: ساقلانغان قورمىلارنى نازارەت قىلىپ، ئارىلاپ تەكشۈرۈش ۋە خەۋپ خەتەرنى كۆزىتىشكە تەشكىللەپ، قانۇن بەلگىلىمە خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش كېرەك.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğun Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arap Atı Sencan, Emde Diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodun sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatır cemsiyeti ol alayımız.
2: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqını alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 17 günü asasi katılan vekilleri söhbət yığında kılgan Xalqarayı en çok siyasi dur namlıq sözünün asaslı kısmını anladığımız.

yürütüş ve mülazimet kılışını küçeytip, ictimai ziddiyet, macralarının köpmenbelik aldığını iliş ve ulanı müresse kılış, tügütüş universal mekanizmini mükemmelleştirip, ziddiyetini asasi katlamda hakiki tügütüp, cemiyet mukumluğunu yakşı kodaş gerek. Törtüncü, asasi katlam vekilleri başlamçılık rolünü tekimi yakşı cari kıldırış gerek. Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkış, ahırkı noktu bulmasının, belki yeni turmuş, yeni küreşinin başlanış noktusudur. Halık amısı, mol, akıl, paraset ve çeksiz icadiyet küçüge ige. Asasi katlamdaki ken amını teşkillep, seferber kılıp, uyuşturup, halık amısının aktifliği, teşebbüskarlığı, icatçallıkını toluk kozgaş gerek. Partiye ezaları, kadırla, avantgardlık, nemunlik rolünü toluk cari kıldırıp, halık kurultuyu vekilleri ambilen tekimi koyuk alaka bağlap, siyasi keneş ezaları özü TV sahedeki ambilen tekimi obdan alaka bağlap ve ulağı mulazimet kılıp, yezladaki bir iş başlamçıları aldın bir yığalla kiyinkilerinin bir işi yardan bir işi rolünü tekimi pahalı cari kıldırıp, asasi katlamdaki ken ammını iştipaklaştırıp ve uyuşturup, tekimi güzel yeni turmuş yaratış için tırışıp küreş kılış gerek. Ahırda şunu tekitleymen ki, sosyalistik congo terakki kılıp bugünkü günkü kelgüce kolu keltürgen muhabbetle asmandın çüşüp kalgan emez. Başkala iltipat kılgan mı emez? Belki onu ken halık ammısı partiyanın rehberliği de capalık emgiki, akıl parazisti ve casartıgı tayınıp işleş arkalık yaratkan. Bizninkidek moşundak 1 milyar 200 milyon ahalısı ba devlette her bir adam bir ülüş küş çıkarsa tağını talkan kılığı dek kudretli küş mücessemlenidu. Her bir adam bir işini vücut çıkarsa bir hizmetini obdan işlise partiye ve devletinin işleri bir kadem algı basıdu. Hemminla asasi katlamdın ve işlep çıkırışının birinci sepidin keldinla. Sile her sahe her kesip tikilegi vekilli kılısıyla. Şuna hem meylen, gayi itikatını çınıtıp, ügünüp, yüksülüşke ehmiyet berip, kattı iradı bilen capağı çıdap küreş kılıp, küçük işladın başlap kılıp, küçük işini çoğun iş katardı işlep, hazır kılıvatkan işini estaydıl obdan kılıp, işcan bir cüp kolumuzga tayınıp, kişilik hayatını nurlandırıp, bəxtlik turmuşumuz ve güzel kelgüsümüzni birlikte yartışımız gerek.

Radyonu bucu dostlar. Tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 6. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 31. kıtımlık kolektif ügünüşü riyasetçilik kılığandı sözlügen sözünü aldığımız.

Bu bir mezgillik şanlık inkılabi tarihini eslesek, peşkadem bir evlat inkılapçılarının partiyanın menfaatini birinci orunğa koyuştu çıntırgalıkı. En köp sandaki emgekçi halk tarafı turuştu çıntırgalıkı. Katti tevrenmeyi, puhralanın meydanda turuştu çıntırgalıkı zor terbiyevi ehmiyetki ige. Jongo Komünistik Partiyasının halkı rehberlik kılıp, İnkılap'nın kalbisini kolu keltürelişi, halkının kalbini mail kılgalıkıdır. 100 milyonluğun halk ammasının katli türde biz tarafı tutuluşunu tallıgalıkıdır boğan. Biz inkılabi en'ene ve isil istilgı varıslı kılıp ve onu cari kıldırıp, halkının menfaatini baştın ahır en yukur orungu koyup, esli maksatını unutmay, buruşunu esti çın saklap, partiyanın ammivi loşanını izçillaştırıp, Xalqının asosiy gavdilik o'rniga hurmat qilib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turishimiz, bir niyatda bo'lishimiz, birlikda ishlashimiz kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi kunish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2020 yilning 9 ayining 17 kuni Asosiy qatlam vakillari suhbat yig'inida qilgan xalqaro eng chuqur siyosiy dor nomli so'zining asosli qismini va boshuvchi Si Jinpingning 2021 yilning 6 ayining 25 kuni 9 ayining 14 kuni ikki qatimlik so'zdagi hokimiyatni qo'lga olish hokimiyatni saqlashda saqlaydiganimiz xalqning ko'lidir deganga doir mazmunlardan uzunda anglatdi.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tönlük nola, stansımızın başka programları da bolsun.

3 günler ötkenden kiyin mal toluqlaş üçün Ürümçiye çıktım. Bu qitim Şöhretten ayrılğandan kiyin tonca qitim Ürümçide yalğız baza aynışım bolğaşqa amalba onun bilen bolğan barcha əslemlerimni yoqtış üçün səhərni səhər bilen qaytırış usulunu qollanmaqçı boldum. Ən avval ikimiz davamlıq bardığan aşxanığa berib ikimiz yandış oltırdığan şu orunda oturdum. Biz əzəldən odul oturmaydıq. Davamlıq yanmayan oturup tamaq yeydik. Aldığımızda hiç kim bu musumu həmişin dakiydi. Mən o yaqtırıp yeydiğin tamaqını buyruttum. O, bana muşiyada oturattı. Daim üstel sürtüşünü, çay koyuşunu unutup kalattım. O bana, hey, kız oturup üstel sürtüp çay koyuşunu mu uxmağan? Kiyin muşunda kısan, apamdan deşnem anlayısancı mı? Deydi. Mən külüp getettim. Mən baka sizgili əkil eləyman qo. Siz koygan çay bəkil teydiydi odana. Kiyin mən kündü koymən. Hazırca siz koyup durun ha? Hey, hazır kızla bəkil əkikən cümü. Öy tutuşun ümit yok. Vay vay, əmdi bir çay koyup koyganqa bu bədimi sizge? Qara horullığını. O, hər qeyde minin qacandaki güçlərini terip, öz qaçısıqı seydi valaddı. Mən andan onun qaçısını bıraqlı özümününkəgi almaşdır valaddı. Üstəlini sürttüm. Piyalını çayqap, çay koydum. Bir otludum. Gözümden şu haman yaş koyuldu. Bilettim. Zadı bilettim. Mən hakikaten onca ola qaysaramaz. Menim yürküm göz edi. Hazır bolsa, lahtı bok getip atattı. Telefonum sayrap atattı. Köz işimini sürtüp, gelimini kırıp, sal onşu ağan denken, natonuş bir numardan kagan telefonu aldım. Bey, yaxşı mısınız? Sılale, yaxşı durdunuz mu? Şöhret? Hə, mən. Gəp qınmay sükütü durup gettim. Aşğandın çıqa, sana daydıqan gebim ba. Nemə? Siz nədə? Çıxsan körüsən. Ornımda qozğalamay, birdəm cimmədə oturup gettim. O deyən xaqnın eri. Sadəcə onu saxlab atıdı. Amma mən onun bilən bu yerdə görüşüb yürsəm əxlaq qızıb bolardı. Birdəmdən kiyin o kirib gəldi. İşikdən kirgəndə görüb ornumda likkidə turub getdim. Yürək soquşum toxtab qalğandak qeytib duturatdım. O yenimdə oturub yana bir piyalıqı çay qoydu. Xuddi heç bulmağandak bir piyalı çayını içib etib yenimdeki sumkamını kötürüp orundan turdi. Mamam sen. Nege? Ben sen neyim apıramın? Şöhret, sen sakma ya. Sen degen. O, bilgis parmağını kalp kılığı tek gözüp durup, benim bu yada artık gap kılmaslığımını öttündü. Gap sözsüz onun kendim mağdı. Öz özümge bahanı tepi atattım. Biz degen savaqdaşdırsaq, birden paranglaşqan gınin boptu. Amma kallam onun qandaq tüşendirişi de idi. Onun masinsiğe çıxdım. Nəge? Paranglaşdığan yege. Nemi yap olsun masindildi. Başqılanın közü içi sən bilen bir yada oldurup paranglaşqım yok. Şunca olan yoğan örümcü de bizim tonide Allah kancil ekti. Tonuşla uçuruşup qalsa, heçnim de boğul bulmaydı. Mağul, deyin andak bolsun. Yeni birden cimcid oltırıp gettik. O, maşinini nişansızda haydab getip atattı. Mən yeni eğiz açtım. Şöhret, gep bolsa tez rahtı. Mən dükkanğa mal ağıl çıkan, aldıray mən. Meni keçirgen. Bu menin ıhtiyarlıqındaki işemez. Keçirgedek iş yok o. Bizden azaldalı hiç kandak münasiyetimiz bulmasa. Nime? Hiç kandak münasiyetimiz bulmasa? Şundak o. Sen azaldın, seni yaş görmen, çokum seni alımen de vədi bir bakmağa. Hem 10 yıldan boyan arlaşkanda bir kanunluk kinişkimiz mi yok? Mən nemi asasen seni ayıp deyidik mən.
Менің растылы ұнда қоқ-қоқыл үйоқ. Сылалы, отчық кепкім ма? Етә менің көр баққан күлдірім. Татқан азапларым етіп іші батыды. Кеп отчық әмес, реалық шындақ отчық кен шөкрет. Мәндің ағырын саңмы мәйлі, нәпіреттен саңмы мәйлі. Әмі өзіңгі бәк елі ама. Чоқым мәндің яқшы яшашқы вәді бәген. Яқ, сәндің әргіз ағырынмай мен. Тоғыра, бұ іште мәнді айлы шара етім сәбәпчі. Маске мәйді қалықымызны әсілі бұрынны хес қысан боладды. Өзімгі өзім дәқлі қалдым. Сән мән үшін көп өзгердің шөкретті. Бұны білі мән. Әмі бірақ етімі сән үшін өзгіріп бақмапты мән. Қаталышыпты мән. Яқшы көсе, чоқым азырқы мұшалдымны яқшы көріш керек депті мән. Мұхаббетті, ішкі тараптың ортақ бәдәл төліш керекілігіні ойламапты мән. Сән мұ амалсыз қалдың. Бірақ, Саджина яқшы қызкен. Оны қадірлі. Мені бәқтілік болсынды сән, мені көңілдің шықырып етіп, оны бәқтілік қығын. Тонжы қетім, оның бұнчы азапынып еғылышыны көрішім елі. Мән мұ, дерезі тәрәпке қарап, қолымы беғішіні тішіліп шығылағады мән. Оның шығылығандекі авасы үрәклерімге орнап кетті. Біз тәқтірінің алдыда амалсыз

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Yok Kinez, ne mi düsünüz den? Ulanın tüzümleri ademle kızık durdu. Dedi polkovnik. Kızık kıdek ne mi sıva o tüzümlerinin? Hem misli hudu bir kalıp tıkıyıp çıkan tengi pullak okşaydı. Ademler şunçilik kören. Dünyanı özgü boysundur bile işkan tek kılışıp gitüdü. Benim körenli gidek nemem ba? Ben işlemini boysundurmadım. Ötükümünü özem sileşki mecbur men. Yeni teki onu işkinin aldığı özem açıp koymen. Etigen ornumdun tırıpla kiyimlerimini kiyip, aşkanıgı berip, şunçilik kıyın çaydın içip gelimen. Özenin uyu pütüllay başkı gep. Ornundun aldırmay tursen de. Onun bunu kayıp koyup, andın özenini ruslap, şu bir gün de kıldığa işlerini kallandı bire kur oyunu valsen. Aldıraş yok. Vakit degen pul demektir. Siz bu noktunu unutup kaldınız. Dedi polkovnik. Vakit degen ne mi o? Bazı desen 20 rubli üçün 20 ay vaktini kurban kılıp etsen. Bazı de her kanç köp pul hajlep mi 20 saat vaktini kolgu keltirenmeysen. Şundak mı kiti? Sen ne mi gibi bundak ruhsuz oltursan? Ne mi buldun? Hiç ne mi? Siz ne gibi barsız? Yeni bir dem oltamam siz. Dedi Kinez Varinka'a. Kayıtmasan bulmaydı. Dedi Varinka zor külüp koyup. Varinka deru külüksünü yığıvilip olabilen hoşlaştı. Andın şilepsini elveliş için öy tarafı mağdı. Ketimo onun kendinin öyge kırdı. Onunğa Varinka mı özgürüp kelivatkan dek bilini vatattı. Lekin bu yaman özgürüş emez. Pekatla burun özü oylıgan dek emez idi şu. Uf, bundak külüp bakmağınım uzak boptiken. Dedi Varinka küllükü bilen somkısını koluğu elif etip. Dadınız tolumu isil ademken. Kiti ün çıkmadı. Biz yani kaçan görüşümüz? Sordu Varinka. Apam Petrov'lan yoklap gelmekçi, siz bağmam siz? Dedi Kiti Varinka'nı sınap bakmakçı bolup. Barmen, dedi Varinka cevaben. Ula kayçık tayarlı kılavatıdı. Berip nes gereklerini yığıştırışıp berişki makul dep koygandım. Undak bolsun men mi baray? Yak, siz berip nemi kılısız? Basam nemişki bolmaydı. Nemişka? Nemişka? Kete Varinka'nın küllükünü tutuvilip manguzmedi. Közleri çekçiyip getip atattı. Yak, toktap duron. Men basam nemişki bolmaydı. Basınız boludu, likin dadınız yeni keldi. Onun üstüge siz basınız ula korunup gelişi mümkün. Yak, ondak emez eytin ha? Siz nem üçün menin ulanınkigi pat pat berip turuşumunu halımaysız? Halımaydı galıkınız rasko. Nemişki ondak kılısız? Men sizge ondak dep bakmadım? Dedi Varinka keskin telaffuzda. Yak, man onun sebebini dep berisiz. Hemmini eğitim emmo? Soru de Varinka. Hemmini eğitim, hemmini eğitim. Dedi Kiti onun gibi ulatla. Etkidek olaydı işimi yok. Mikhail Alekseyevich hele burunlu kaytıp gitmekçi boptiken. Hem de hazır o niyetini yenip kaptı. Dedi Varinka külümsirep. Davamlaştırın, davamlaştırın. Dep Varinka'nı aldırattı Kiti onun gəmkin tikilip durup. Nemiş kikin tan? Anna Pavlona Kiti kalıdığan boğaçka ketkisken mekeli vatıdı deydu. Bu elbet sebep bulanmaydı. Ama ulanın cidili sizin sebebiniz bilen buluvatka okşaydı. Bilisiz o bu kiselle şüncilik terikkek. Kiti bağansırı koşumuz türlüp bir iğizmi gep kılmadı.

Üçüncü kısım. Sergey Ivanovich Kuznetsov uzak vakitlik akli emgekten çarçap aram almakçı bolup, yildikidek çet elgi çıkıp ketmey 5. ayının ahırda yezidiki inisinin uyge keldi. Onun karışça en yakşı turmuş yezi turmuşiydi. Şunlaşka şu turmuşnun lezzetini sürgili inisininkigi kelgen idi. Levin bu yıl yazda aksi Nikolay'nın kelmeydi gallıkını bilgeşke, çoğun aksinin kelginige tolumu hoşal boldi. Lekin Levin Kuznetsov'ni kattık örmet kılsı mı, yezida onun bilen billi turuş, onun bir az kolaysız idi. Aksinin yezgi bolgan karaşları Levin'ge galiti tuyulup, onu azraq hapımı kılıp koyuvat attı. Levin üçün yeza hayat makani, hoşallık, azap ve emgek meydanı bolsa, Kuznetsov üçün emgektin kiyin aram alıdığan, şehrinin şavkulları, naçar havalardın neri turuduğan aram gah idi. O, onun şundak rolu barlıkı işin etti, hem onun din lezzetlin işini oylaydı. Levin'a yeza kişige her tereptin menpeyat berdiğan emgek makanı bolgallık üçün yakşı görün etti. Kuznetsov'ku bolsa, yeza hiç kılmay bikar yürgülü boludugan cay bulup köründüğallık üçün alaydı bilinetti. Onundun taşkırı Kuznetsov'nun pukralağı bolgan muamilisi mu Levin'nin sel açıkını keltür etti. Kuznetsov pukralağını düşünümen hem ulanı yakşı görümen dep dikkalla bilen pat pat paranlaşıp duratti. Ula bilen paranlaşıkı mayırıydı. Yasalmılı kılmaydı. Tabi muamili kılattı. Ula bilen herketin paranlaşkanda ulağı paydılık yeküllerini çıkarattı. Ve şu işleri bilen ulağını toluk çünü dağallıkını ispatlamakçı bolattı. Levin pukralağa aksidek muamili kılışını yakşı kömeydi. Ulağını emgek okşaş katnışıdığan asaslık şerikliğe edep karaydı. Gerçi o dikkallanı hürmetlisi mi, ulanı özünün kerindaşları da köyüsü mü, o özüdeki bokul yisiyatının köpürekini dikkan iniganılarının üstünü emgellik edin de biletti. Ula bilen billi emgek kılgalları da ulanın küş kuvvetige, mulayimlikiga, adıllıkıga kayıl bolsa mı, lekin ortak işlada ulanın başka hisletlerge ihtiyaclık bulup kalgan çağlarda ulanın biğemliki, sörelmeliki, mes yürüşleri ve yalgancılıkları üçün gazibi kiletti. Eğer birer Levin'den sen pukralanı yakşı göremsen dep sorap kalsa, o çokum nemi dep cevap berişini bilgen bulatti. O pukralanı başka her kandak ademge okşaş hem yakşı göretti, hem yakşı körmeydi. Elbette o akgönül adam bolgaçka, her kandak ademge bolgan yakşı körüşü, yakşı körmezlikini besip gitetti. Pukralağı mı hem şundak idi. Ama pukralağa alaylı şahsile katarda muamele kılmaydı. Çünkü o ula bilen billi yaşaydı. Paydı ziyallarla okşaş buluplu kalmay, belki özünü mü ulanın bir azası men dep oylaydı. Ula bilen perkınba digenni zadılı hiyalığı keltürmeydi, hem özünü ulağı seliştürmeydi. Onundan başka hocayın hem keliştürgüçi, bolup mu mesleğçilik ornudu bolgaçkı mı, dikkalla bilen uzak vakıtkıça en yakın münasebetti bolup kelevatattı.

Eğer onundan puralanı çünemsen deyip sorusunuz. Hoddi puralanı yakış göremsen, köymemsen degen sualgı cevap veriştin kıyın algan dek kıyınılıp geçişi mümkün idi. Onu puralanı çünüdü deyiş barlık ademlerini çünüdü degen gibi beraber idi. O daim her kıl ademlerini közütüp baykap yürettin. Ulanın içi de dikkallamı bağıydı. Onun karışça o ademle ah gönül kızıkarlık ademle bulup ulanın vücudunun yeni alahidliklerini devamlı baykap durattı. Şuna ulağı bolgan karışlarımı özgürüp şunun bilen bir vakitta yeni karışlarımı tiklenip durattı. Koznişev onun eksçiydi. Özü yakış görmeydiğin turmuş ne Yezu turmuşu bilen seliştirip, Yezu turmuşunu uluğlaydı, hem mahtaydı. Okşaşla özü yakış görmeydiğin aşı sınıfkı mensup ademlerini pukrala bilen seliştirip, ikisinin pukralanı yakış görettiği, hem ulanı başkalağı tüptün okşumaydı dep karaydı. Fikir yolları intayın enik kallısı da, Pukralanın turmuşuğa karta mokim bir karaş tikilini bolgan idi. Bu kıl karaşının bir kısmı turmuştun kelgen bolsa, 20'din köpü başka kıl turmuş bilen seliştiruştun kelgen idi. Pukralağı bolgan karışı ve yestaşlıkı ezeldin özgürüp bakmadı. Akku uki işkisi Pukrala meselesi de talaş tartış kılıp kalgan çağlarda Koznişev aman üstünlükte durattı. Ulanın ademgerçiliği, mecaz hulukları, alahillikleri ve kızıkışlarına karta mukim karaşkı iyiydi. Levin'nin undak mukim karaşları yok idi. Şuna ikisi münazırlaşıp kalgalları da Levin'nin zidiyetlik yap sözleri köp bulup kalattı. Koznişev'nin nezirde de inisi könlü yakşı vicdallık yaşıydı. Kallısı sezgür bolsu mu, lekin bezi de yesi atığı berilip gitetti. Şuna gep sözlerinin arka aldığı zidiyetlik bolup kalattı. Koznişev bezi çağlarda akıllık oranı bilen korsukını ken tutup, onun terbiye berip koyattı. Ama onun bilen meselele üstü de münazırlaşıp kalgalları da, onu asallı yeni avaladığını üçün, bundak münazırdın lezzet alalmaydı. Levin aksine naite akıllık, bilimlik hem ali cenap, umumnun işlerini becerişte alaydı kabiliyet ki iyi edep biletti. Lekin yeşinin çoğu işi ergişip ve aksine çoğu çüşen gen seri, işçi de şunç köp oylaydıgan, özü de asasen yok dep biledigan, hükümet menfaat üçün işleydigan aşkıl kabiliyetini. Belkim o bir alaydılık emestu. Eksiçe nemidir bir neminin kemlik edin. Yani ah gönüllük, hakkaniyetçallık, ali canap arzu ve isteklerinin kemlik edin emez. Belki callıklıkının, vicdan digendek nersinin. Ademne sansızlıgan hayat yolları işçedin birini tallı velip, şunun üçün bir ömür köreş kılıçkı devet kılıp durduğun gayret şicaetinin kemlik edin du, de pikir kılıdığan bolup gelavat attı. Aksığı bolgan çüşensi çoğunkırlaşkan seri aksi ve hükümet işlerini işleydiğen ademlerinin emeliyette hükümetinin menfaatige hakiki köngül bölmeydi kallıkını. Akli cihetle bu hizmet bilen şuğullanışkı boludu dep oylu kallıkı üç yılla o işlani estaydı işleydi kallıkını şunç çüşünüşkü başlavat attı. Levin'nin bu kıl karaşlarının küçüğüşüge yani aksının umumi paravallık işleri bilen ruhnun ölmeslik meselelerge şahmatka ya ki mayırlık bilen keşif kılıngan yeni maşinigi köngül bölgençilik köngül bölmeydi kallıkımı təsir körüstüp durattı. Onun üstüge yazda dikkançılık bilen aldıraş bolup ketkende işlerini tügütü velişka yazdın uzak küllürümü azlık kılıvatkan çağda aksının kilip yeti valgallıkı Levin'ni tolumu bir aram kılıvatattı. Aksi yazıvatkan nersillerini tohtutup

0: yama iş. Bu degen çok rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözü işinizi yakış görseniz, emisi sizge şunu denk koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

Bilemsen, men sen doğruluk oylap oldurattım, dedi Koznishev. O doktorunun eğitişçe Nayanlı'nın ehvalı çatakken, o hele ekluşu bağ yigit tek kılıdı. Men sana burun mu digen, hazır mı deymen, yığınğı bağmısan, Autonomiya komitetinin işleri bilen karın omu sonmaydı. Eğer dürüst adamlarımız bu işlerden baştassa, işler tekimi buzuludu. Biz pulunu tölevatımız, pul şakkı serip kılınavatıdı. Lekin ne mektep, ne doktor, ne tuğut ana doğruhanı yok. O moment hiç ne mi yok? Hemen sınap baktım, dedi Levin. Hoş akmağın dek boş sözle. Kolum din kem mi de? Şundak dursa, amalım kança. Neymiş ki kolum din kem miydi? Rastımını desem, bu işini düşünmeyi vadim. Köngül bölmem dikin, iktidarı yetmem dikin desem, hiç kaysa emez. Ya oğurluk mıydın mı? Ondak emez. Sınap baktım, karısam kolumdun kemmeydi gandek, dedi Levin. O aksının geplerine tazı dikkat kılıp ketmedi. Közleri deryanın o ketedeki etizlikta karayıp görüngen bir nersideydi. Onun at ya ki atkı minip kelevatkan gocidar işkellikini perk kılalmedi. Neymiş ki kolumdun kemmeydi? Urunup bekip, oylığının dek bombısa, royunu çürvetsen bulamdı. Özengi şunçilik mi işençin yok mu? İşenç doğruluk yap kılvat sen. Levin'a aksının bu gepi azırak təsir kıldı. Mən onu çönmeymen. Daha şöyde ki çeğimde bana integral hesabını başkala beli duyu, sen neymiş ki bilmeysen? Dese, ben işençimini yoktup koygan dek bop kalattım. Lekin bu işki kegende onu kılış üçün məlum kabiliyet bol iş şart. Aldı bilen şu işinin mühim iş geldiği işin iş gerek. Ne mi? Acaba bu iş mühim emes mi? Dedi Koznishev. İnisinin özü mühim dep bilavatkan işka sel karavat kallıqı. Bolup mu? Özünün digerlerge kulak salmağallıkı onu hap kılıp koydu. Mən onu muyum dep karmaymen. Hem onu kızıkmaymen. Ehval şundak dursa onu menin neyme amalım? Dedi Levin cevap berip. O yıraktın körüngen karı nersinin otlık kilovatkan gocudar işkellikini emdi enik gördü. O çokum dikkallığını koyu etti. Şu turkuda ula sokulanı attın çıkırışı batıdı. Yerini toluk aydep bolgan mıdı?

0: oyladı o.
1: Gepim bu kulak sal. Aksının akıllık ve çıraylık yüzü de narazlık alameti göründü. Her kandak işinin çeki buludu. Umumi ikimge ergişip ketmesen mi? Emma saptıl bulup. Yalgancılıkını yakşı kömeydiğen bolsan, bu yakşı iş. Ben hemini bilip durmen. Lekin kılıp atkan geplerinde hiç kandak mene bulmuşsa, o geplerinin hemmiz kuruk gep buludu. Özen halkını yakşı görmen dep durup, yani neymiş halk için hizmet kılışını mühim emes dep bilirsen? Yani teki çokum şundak deysen. Men hiç kaçan çokum şundak dep, yalgan gep kımıgan go. Dep oyladı Levin işçi de. Sen ulanın yardımsız kası yaşanmaydı kallıkını bilemse? Nadan hotulla baldırını kıynap öldürüp atıdı. Fırala cehalet ki petip gelip atıdı. Yezladaki katıpla karambop gelip atıdı. Sen bolsan ulağ yardım belgü de küçün batırıklık yardım beme vat sen. Çünkü sen ulağının işlerini muhim de bilmeysen. Şunun dinkiyen Kozneşev inisinin bundak bulup kilişini işkinin biri. Ya ki özünün kandak işlerini kılalaydı kallıkınca aklını yetküzelmeysen. Ya ki hatır cemlikini buzuşni, kibirini taşlaşını halımaysan. Men bu senin işkisinin kayısıgı yatıdı kallıkını bilelmedim dedi. Levin ya ki teslim buluş, ya ki köpçülüknün işiga kızgıllıkının yokluğunu boynuğu iliştim başka ilacının yokluğunu sezetti. Hem şunun üçün könlü yerim bulattı ve azaplanattı. İşkilisi ba, dedi Levin katilik bilen. Ama onun mümkünçilik bağlıkını körenmeyi vatı men. Ne mi? Pulunu muvafık başkurup, kişilerde tibbi cihetli yardım veriş mümkün emez mi? Meninçe mümkün emez. Bizden bu nayının umum dairesi 4000 çakırım keledu. Karla erip, yolla patka kop kitudu. Şivirgan mı köp? Onun üstüge dekkançılıktan aldıraş çakılırımı ba. Muşundak şaraitta nayımızdan hem yerige tibbi yardım yetküzüş mümkün emez. Onun üstüge ulanın doğrulurga mutlak işenmeymen. Tohta! Bu gipin adıl olmadı. Men sana mınlap misal keltürüp bereleymen. Onda olsa mektepleçü. Mektepnin nemi kerigi ba? Bu neçi gep? Mağarıpnın roludun mu gümalınam sen? Bilim sana yakşılık epkegen bolsa, başkılağa mı aşındak yakşılıklarını epkeledu? Levin aksının özünün pezilitidin gümallını vatkallıkını bilip, azar yiyendek bolup kaldı. Hem hapı boldı. Hem ihtiyarsız halda, umumnun ışığa soğuk muamilde bolgallıkının asaslık sebeplerini sözlep getti. İhtimal sendigellerinin hemisi yakşı işladı o. Lekin men nemi üçün bir ketim hajitim düşmegen tibbi ponkutla. Kelgüsü de men ballarım ne? Dikkallamı ballarını apırıp berişini halamaydıgan undak mektepler üçün başka turgu dekme? Onun üstüge balılanı o mektepler apırıp okutuşunun zörüriyeti bağlıkıga men işenmeymen.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyiptinler, stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgişim bilen o başkalarla uçuruşunu kalmaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemeni kaytadan başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numarlıq bemar.
3: Doktor, ben hamışlık kesilik griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
1: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalısak mı?
3: Aktif yüzünü ben. Özümünü özgertti ben. Azıraklı özgürüş mü? Beni ümitke tekimi yıkılaştırdı.
4: Psikolog sağlamlıkına köngül böyleydi.
5: Sağlamlık bastığınımızda.
6: Talondaki içkili kodunu sahili sekla yemeklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
7: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yokaydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaj.
9: Ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
10: Ben jığılıştım. Kaytkan eken kıtere ya.
11: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
9: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
12: Zukam da bağlı hılı oldu. Əsir yapkan mısın de sığdığımı geydim.
13: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
11: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
14: Baba, siz sulu oynadığın vaxtında mən sürekke əp qoyayım.
11: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa

0: vaqtimiz udul kelsin.
1: Ata-anamning sog'lomligini tilayman.
0: Ata-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Dada, ana, biz keldik.
3: Buva, mama.

Hadise sadır kılgıcı tepilmedi. Ziyanını kim töleydi? Aldıngı bir sekund ravan, tosalğısız yuqarı süratlik taş yolda uşkanday mangan bolsa, keyinki sekundda çeçilip ketken nerslerini besip ötkenlikten avtomobil ziyanğı uçurap kişini qorqıtıp etti. Hadise sadır kılgan avtomobilni tapqılı bolmadı. Neçi mıñ yuanlik avtomobil remont haqqıda acaba özünü nespas qılığını itiraf qılamdı? Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluq xalq sot mahkemesi sot qılgan bir delo bununğa iniq cevap verdi. 2025 yılı 7 ayının 26 günü keşkurun, 1000 familik pika peydep yuqarı süratlik taş yolda normal ketuatkanda avtomobilden tuyuqsız gayri avaz çıxdı. Hem bununla əgişip katıq silkinip, avtomobil çakı yol yüzüdeki çeçilip ketken nerslerini büsüp ütüp ketti. Hadise avtomobilden ziyanğı uçuruşunu keltürüp,

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Ha, süyümlük dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Hemimiz hudde kinoladik ayısı onca güzel emez. Neymiş ki? Çünkü onun da nurgunluğun eğer tokaylıqla bu. Şu küçükken ufukuşmasıqla, cidelle muhabbetinin sınıqı buluşu mümkün. Bana muş sınıqların üteligende andın o muhabbetinin, bəxtinin, huzurdun direk bir adı. En güzel nersi yeriş için bəzi de en çok bedellerini töləşik doğru girdi. Şundak bir naqş tekisti isimli kep kaldı. Çapani kim tola tassa, göherni şu alur taştı. Göherni alguca taştın, ni sevda ütüdü baştı. Demek, güzel nerslere iriş için, muhabbetki iriş için, çok bedellerini töleşik doğru girdi. Başkalarının muhabbeti heves kılıvatkan şu peyitte, siz mi muhabbetinizde samimi muamilinizde atap yakın. Belki şu muamile, şu bedelle sizge en güzel muhabbetini peyda kılışı mümkün. Muhabbetlik bilirimiz devamlı sizler.

Seymet Radyo'nun uçulan Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı mən. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutmamayı sile. Eğer programlarımızda vakti de anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo tuvarına kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla bulur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, nazaretçisi Bekhtiyar Türdü. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla abone

0: Asiy maarifning yuqori sifatli taraqqiyotida üzlüksüz yeni vaziyat yaratishi lozim. Mamlakatlik asosiy maarif xizmati yig'ini 7-oyning 22-chi kuni Beijingda ochildi. Yig'inda Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi yetkazildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetining asosi. Gouyanning muavin zunglisi Ding Shuixiang yig'inga qatnashdi ham so'z qildi. Ding Shuixiang so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Başuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi noyit kuchlik siyosiylikqa, ideyaviylikka, yetakchilikka ega bo'lib, yangi davr yangi musofada asosiy ma'arif xizmatini yaxshi ishlashga yo'nalish ko'rsatib berdi. Biz cho'nqur o'rganib va o'zlashtirib, izchil amaliyalashtirishni chiqib tutishimiz kerak. Deng Shuixiang munolani ta'kidladi. Yangi davrdagi asosiy ma'arif ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirilib, ko'rinarli o'zgarish borliqqa keldi. Ikkini tiklashning hal qilgish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchni chiqitib, ikkini qo'g'dashni ishga oshirish kerak. Xi Jinping yangi davr jungo sotsializm ideyasini yetakchi qilib, ma'arifning siyosiy xarakteri, xalqchillik xarakteri, strategiyalik xarakterini cho'nqur egallab, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning yangi vaziyati va xalq ommasining yangi orzusiga moslashib, asosiy ma'arifning yuqori sifatli taraqqiyotini cho'nqur ilgari surish lozim. Ding Shuixiang mundaq deb ko'rsatdi. Partiyaning ma'arif fangjinini umumiylik izchillashtirib, partiyaning yangilik yaratish nazariyasi orqali ruhni tavlab, odam tarbiyalashda bo'shashmay ching turib, axloqiy, aqliy, jismoniy go'zallik, amgak tarbiyasiga tang ahamiyat berish. Axloqiy, aqliy, jismoniy go'zallik, amgak tarbiyasini yug'urishni ching turib, o'quvchilarning sog'lom o'sib yetilishi, atroflik yetilishini ilgari surish. Maktablarga o'quvchi qabul qilishni boshqarishni chingitib, yeziladiki uylarda qolgan bolalar, shaharlarga kirib ishlaguvchilarning farzandlariga ko'ngil bo'lish, g'amxo'rlik qilishni kuchaytirib, ma'arif adolligining tuvan chekini ching saqlab, asosiy ma'arifning tashqi taraqqiyotini ilgari surish. Noposning o'zgarishiga uyg'unlashib, ma'arif boyligini taqsimlashni a'lolashtirib, xarajat kapaliti, maktablarni o'rinlashtirish, o'quvchi soni bilan ta'minlash, o'qituvchilarni saflash qatorli xizmatlarni bir tutash planlab yaxshi ishlash. O'quvchilarning o'sib yetilishini markaz qilgan holda ma'arif o'qitish islohotini cho'nqurlashtirib, to'g'rilarda ching turib, yangilik yaratgan holda asosiy ma'arifning yangi afzalligini yaratish. Hamkorlashib, o'rtoq tarbiyalashni yanada kuchaytirib, har qaysi taraflarning mas'uliyatini chingitib, maktab, oila, jamiyatning rolini to'liq joriy qildirib, odam tarbiyalash birikmi kuchini shakllantirish. Ma'arifchilar ro'yini avjaldirib, o'qituvchilarning kasbiy sapasini o'stirib, o'qituvchilarning ta'minot kapolatini kuchaytirib, texmi ko'p munavvar ixtisosliklarni xotirjam o'qituvchilik qilishga jalb qilish kerak. Joylar, tarmoqlar va maktablar tashkiliy kapolatni kuchaytirib, miq qiqish ro'y bilan Partiya Markaziy Komiteti va Gouyanning aloqador tadbir o'rinlashtirmalarining amaliyalashib unum hosil qilishini ilgari surish lozim. Ma'arif ministerligi, Markaz Shtat Komiteti ishxonasi, Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, Moliya ministerligi, Beijing shahri, Hubei o'lkasi, Gansu o'lkasi, Beijing Sifan dashosining mas'ullari fikr almashtirib so'z qildi. Shi Taifeng, Li Shulei, Wang Xiaohong, Wu Jinglong yig'inga qatnashdi. Har qaysi o'lka, avtonom rayon, markazga bevosita qarashliq shaharlar va plani ayrim shaharlar. Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bengtani, markaz va davlat organlarining aloqador tarmoqlari, aloqador xalq tashkilotlari, markaziy harbiy komitet organining aloqador tarmoqlari, Ma'arif ministerligiga bevosita qarashliq Sifan oliy maktablari ve Devlet Münevver Ottura Başlangıç Mektep okutkuçularını yetiştiriş planını yolga koyduğan Ali Mekteplerinin mesulleri Katarlıkla yığınca katnaştı.
1: Stansımız haberi. Stansımız asasi mağarıbının yokur süpetlik terakiyatı da özlüksüz yeni vəziyet yaratayla mavzuluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız haberi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketlik Siyasi Kengeştin Reisi Van Huning 7 ayının 19. günüdün 22. günü geçe Şizang'da tekşürüp tətqiq kıldı. O monolanı bildirdi. Partiya 20. növbetlik Merkezi Komiteti 4. umumi yığınının royunu çoğunkur ızcil əmiriləşdirib, Başuji Xi Jinping'nin Şizang hizmeti toğrusudaki muhim bayalları ve yeni devirdeki partiyanın Şizang'ı idare kılış tedbirini ızcil əmiriləşdirib, mukimlik, terakkiyat, ekologiya, çigranı küçəyişin ibaret 4 çoğun işini devamlıq çiğin tutup, 15. 5 yıl mezgilide sosyalistik zamanı vilaşkan yeni Şizang kuruluşunu cesaret bilen ilgir sürüş gerek. Van Kuning Lhasa şehri, Ali vilayeti berip tekşürüp tetkik kılıp, cemiyet mukimliği, milletle iştipaklıkı, butkanı başkuruş, çigara rayonunu güllendirip halkını beytiş, tarihi medeniyetini kogdaş Katarlık ehvallarını ilgiledi ve her millet kadırları ammısı bilen söhbetleşip fikir almaştırdı. Van Kuning munulanı bildirdi. Şizang'ı idare kılışta oldu bilen Şizang'ı mukim kılış gerek. Şizang'ı kanun bu iç idare kılış talepini emeliyleştirip, cemiyet idare kılış asasını puhtalap, ittifak mukim bolgan siyasi ve ictimai vaziyetini müstehkemleş lazım. Milletler iştipaklıkı devletimizdeki her millet halkının can tomuri. Partiya kurulgan 105 yıldın buyan partiyanın halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb kolgu keltürgen uluğ muvaffakiyetlerge. Şizang tınış azat kılıngan 75 yıldın buyan karlık egizlikte barlık kelgen alem şumul özgürüşlerge birleştirip, Cunha milleti ortak yevdisi enini müstehkemleş. Cunha milleti ortak yevdisi kuruluşunu ilgiri sürüş, teşviki terbiyesini canlık, süpetlik, ünümlük kanat yaydırıp, milletle ittifaklıkı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu zcillaştırış ve yolga koyuşunu çin tutup, memleketlik milletle ittifaklıkı terakkiyatıdaki ülgülük rayon berpa kılışını çonkurlaştırış. Devletimizde dinni cungoçılaştırış, din işlerini idare kılışını, kanun çıllaştırışını küçeyiş talepi asasen, Lama dinini sosyalizm cemiyetine uygulayışka üzlüksüz yetekleş. Şizang'daki tarihi hüccetle, arheologiyelik emeli boyumla, medeniyet mirasları katarlıklarını kogdaş ve onundan paydalanışını küçeytip, milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunun tarihi musabısını gevdilendirip, Cunha medeniyelikinin parlak nurunu namayan kılış. Yeni devirde Çigara rayonunu güllendirip, halkını beyt şerketini ilgiri sürüp, namratlıktın kutulduruş ötkülüğü ucum kılış neticilerini müstehkemlep ve kengeytip, Çigara rayonunun ul esle kuruluşunu küçeytip, Çigara boyudaki ammının işlep çıkırış turbun şaraitini yakşılap, her millet ammısını tekimi bəxtlik, güzel turmuşka eriştiriş gerek. Van Kuning yine Ali Vilayetlik Siyasi Kengeş organını berip, Ali Vilayetideki Memleketlik Siyasi Kengeş əzaları, Şizang Abdunum Rayonluk Siyasi Kengeşinin əzaları ve Ali Vilayetlik Siyasi Kengeşinin əzaları hem Siyasi Kengeş organı kadrlarını yokladı. Ligence tekşürüp tətqiq kılışta billib oldu.
1: Stansımız xəbri. Memleketlik Partiya Mektibi Modelleri Memuriyet Çöyeni Modelleri yığını 7. ayının 22. günü Beycan'da eşildi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, Merkezi Partiya Mektibinin Modeli, Devletlik Memuriyet Çöyeninin Modeli Sayıcı yığını qatnaşdı, həm söz qıldı. O, monolanı təkidlədi. Xi Jinping yeni davr jungucha sosializm ideyasini chonqur o'rganib va izchillashtirib, boshuvchi Xi Jinpingning partiya maktabi xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini o'rganib va izchillashtirib, ichkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini yanami chonqur o'zlashtirib, ichkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, partiya maktabining partiyaga mansub bo'lishini kuchaytirib, partiya maktabining asl maqsadini asta chang saqlab, jasorat bilan ilgirlab, yo'l ichib yangilik yaratib, yangi davrdagi partiya maktabi xizmatida uzluksiz yangi vaziyat yaratib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni izchil ilgari surish. Sodiq, pak, mas'uliyatchan, yuqori sapoli kadrlar qo'shini qurish. Jungucha zamonaviylashtirishning uzoqcha muqim ilgirilishini ilgari surish uchun aql parosat va kuch qo'shish kerak. Saychi munolani ta'kidladi. Partiya maktabi, partiyaning maktabi. Kadrlarni tarbiyalash, yetishtirishning asosiy bazasi. Partiyaning ideyaviy nazariyasi bidagi muhim yo'nalish qo'shoni bo'lish sifati bilan boshuvchi Xi Jinpingning 1-iyulda qilgan muhim so'zining ruhini chonqur o'rganib va izchillashtirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganib va izchillashtirib, chonqur o'rganib, to'liq o'zlashtirish, tadqiq qilish, tashviq qilish, sharhlash va o'rganganni amaliyotda ishlatishda boshlamchi bo'lib oldida mengishi. Partiya uchun ixtisosliklarni tarbiyalash, partiya uchun aql chora ko'rsatishni chin ko'zlab, o'qitish va fan tadqiqot saviyasini o'stirib, partiyaning yangilik yaratish nazariyasi jihatidagi tarbiyani gavdalik chang tutib, partiyaviylik tarbiyasini, mas'uliyatini ado qilish iqtidori bo'yicha tarbiyalashni, nazariya tadqiqoti va tadbir belgilash jihatida maslahat berishni chin tutishi. Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini sistemalik ilmiy tadqiq qilish va sharhlashni chuqurlashtirib, partiyaning nazariyada yangilik yaratish musobisi va amaliy tadqiqotiga zich birlashtirib, fan qurilishini a'lolashtirib, jungoning mustaqil bilim sistemasi barpo qilishni ilgari surishi. Partiyaning partiya maktabi xizmatiga bo'lgan umumyuzlik rahbarligida chang turish va uni kuchaytirishi kerak. Har darajalik partkomlar partiya maktabini boshqarish, partiya maktabi qurishdagi subyektlik mas'uliyatini astoydil amaliyalashtirishi. Maktabni qattiq idora qilishda boshdan oxir chang turib, rahbarlik banzasi va kadr ixtisosliklar qo'shoni qurilishini kuchaytirib, ideologiya xizmati mas'uliyat tuzumini amaliyalashtirib, stil qurilishi va intizom qurilishini kuchaytirib, har darajalik turlik partiya maktablarining umumyuzlik taraqqiyotini ilgari surishi kerak.
0: Stansimiz xabari. Maliya ministrligining eng yangi sonliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha, bu yilning oldingi yarmida davlatimizning maliya kirimi muqim eshib, xalq turmushi qatorliq nuqtaliq sohalarda kuchli kafolatga ega bo'lgan. Bu yılın aldınki yarımıda memleket boyunca adetteki ammavi hamçot kırımı 12 trilyon 104 milyard 700 milyon yen giyitip, okşaş mezgildekidin 4.7% açtı. Maliye Ministerliği Devlet Gazinesi Mekkemisinin mağın başlığı Mahun Bey'in tanıştırıp mındak dedi. Aldınki yarım yılda memleket boyunca baj kırımı 9 trilyon 790 milyard yen giyitip, o'xshash mazgildikidan 5.3% oshdi. Ish nisbati 1-pasildikidan 3.1% yuqori bo'ldi. Boj turlaridan qaraganda ishki qo'shilma qimmat beji 6%, import mollarining qo'shilma qimmat beji, iste'mol beji 11.8%, aksiya sodasining marka beji 97.3% oshdi. Ma'lum bo'lgan mundaq dedi. Алдыңғы 20 yılда мәмлекет бойынша адаттық аммави хамчот кіріминің жәме еш ниспіті ай-ма-ай ашты. Асаслықы, дәулетіміз иқтисадының әврішімлікі күшлік, аяты күші етерлік болды. Алдыңғы 20 yılда умуми жәеттің мұқимлыққа, еңіліққа, әлалық қарап тарақи қылыш вәзиетті давамлашты. Шының білен бір вақытта баханың өрліші, пай базырның жалыныши, Tashqi sodining eshishi kuchlik bo'lish qatorliq omillarmi moliya kirimining eshishiga kuchlik derak bo'ldi. Oldingi 20 yilda mamlakat bo'yicha odatdagi ommaviy xomchot chiqimi 14 trillion 332 milliard 900 million yuan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 1.5% oshdi. Zarur moliya chiqimining salmoqi saqlanib, nuqtaliq sohalarning chiqimiga kafolatlik qilindi. Мемлекет бойынша асаслық чықым сағасы да

Hürmet radyo anlıkçılar. 2026 yıllık yazlık tatillik yolcular transporti başlangandan kiyen Jungo Laos tömür yolu da çigira halkıp sayahat kılış kızgınlığı devamlı kaçtı. Tağ deryalardan halkıgan bu Polat tömür yipek yolu Jungo ve çet ellik sayahatçilerinin yazlık tatilde seferge çıkışıdaki kızık nokta bulup kaldı. Jungo Tömür Yol Kunmin İdaresi Guroyi Çeklik Şirketinin sallık malumatı da körüstülüşçe 7 ayının 1. günü yazlık tatillik yolcular transportu başlangandın bu yan. Kunmin'din Şişuan Benna'a künüge otur hesap bilen 53,2 poiz katnagan. Jungo Laos Tömür Yolu'nun devlet işçi bölgede toşulgan yolcu 649 man adam kıytımga. Mohan Portu'dan kırıp çıkan yolcu 11,000 adam kıytımdan aşkan. Devlet tömür yolu Kunmin İdaresi okşaş bulmağan yolcuların seferge çıkış alahidlikige asasen mülazimet tertibini elalaştırıp Şişuan Benna, Poir Katarlık biketlerde yolcuları Henzu tili, Laos tili, İngiliz tilinden ibaret 3 xil tilda mülazimet bilen teminlep noktalık rayonlarda yolcular transport hadimlerini yetekleş mülazimetini küçeytişke orunlaştırdı. Noktalık yolcular mehsus közniki tesis kılıp çaklık orunduk. Daim işiltidigan doğru katarlık boyumlarını seplep yolcularga yardım verdi. Hucendin kelgen sayahatçi Lin Royin ok poyuzga oltırıp çet elgi çıkış huşallıkını yiz kıldı. O, Jungo Laos çigra halkıgan poyuzda oltırıp ekiş üçün, yakında Şişuan Benna'dın ok poyuzga oltırıp Laos'nın Langpira ştatı yitip geldi. Lin Royin mıdak dedi. Tüncü ketim çigra halkıgan poyuzga oltırıp sayahatki çıkıp, naayti yenilik yiz kıldım. Meyli özgiç poyuz belit şekli, poyuz içindeki köp kıl tildeki radyo eskertişi bolsun, ya ki çigradın çıkışka kolay tertip bolsun, hemisi mende çonkur tesir kaldırdı. 7 ayının 17 günü Jungo Laos tömür yolu Şişuan Benna Bekiti'nin poyuz küçük salı da Engliye'den gelgen sayahatçı Makis Ailiskile bilen bile halkara poyuzunu saklamakta. Ula yakında Engliye'den Kunming'i uçup berip, Kunming'da bir neç gün oynağan dinkin, tömür yol sayahati endizisi bilen, yol boyu, yüşi, puar şehirlerini sayahat kılıp, retimini alaydı ostilitip, yol boydaki tabi şarayit ve ürp adetlerini yiz kıldı. Makis, bu tömür yol bek kolaylıkken, biz çakmak boyuzgu oltırıp, Laos'ku bağmakçı dedi. Mohan Çigra Tekşürüş Ponkiti sicil eşivatkan yolcular ikimiga karta yolcularını türge ayırıp tarkaklaştırış. Kollektif oldun kelişip tamojnidin ötküzüş katarlık halk kolay tedbirlerini yolga koyup akli delille süpsi, optimatik tez yolunu işkiselip yolcularının çigradın ötüştiki tekşürtüş otturcu vaktini zor derecede kıskarttı. Hazır Mohan Tömür Yol Portu'daki halkara poyuzlarının tamojnidin ötüş vakti tahminen 50 minut kıskartıldı. Mohan Bekiti'nin çigradın kırış almış yoluğa ATM seplengen bulup, çetellik yolcularının çigra sırtıdaki bank kartısının çıkım kılışını kollaydı. Halkara poyuz küçük rayonu da çigra sırtı telgraf kartısı seçiş mülazimeti tesis kılınıp, çigradın çıkan yolcularga kolaylık yaratıldı. Poer şöyanı da okuvatkan Laosluk okuguçi Yang Janyan devlet alkıgan bu tömür yolunun daimlik mehmini. O mındak dedi. Tömür yolda katnaş başlangan dinkiyen Vintiyan'dın Poer'gı berişka pekat 6 saatin köprek vakit getudu. Jungo'g berip okuş kolaylık. Tatilde Laos'ku kaçsam mı? Ya ki Jungo'luk sabaktaşlarım Vintiyan'a oynağılı kelsi mi kolaylık? Tekimi köp Jungo'lukla ok boyuzgu oltırıp Laos'ka sayahatki berip Langpra ştati Verrung'nın Pukravi

0: qonalgu va yemek ishmek kasbiga turtki bo'ldi. Men Laos Jungo aloqasidagi savdo purustini ko'rdim. O'qish bitkizgandan keyin Laos Jungo davlat olqigan ashyo obroti bilan shug'ullanmoqchi. Kunmingdin Vintiangichi bo'lgan shu kuni yetib boradigan qatnash afzalligi chegara olqigan safarga chiqishning uzun liniya planidan maŋaman deplu maŋadigan kündelik tallaşqa aylanışığa küş qoşdi. Yazlıq tətildə çigira alqıqan bir aylı kişiləri saya idi. Tədqiqat xarakterdiki ögünüş saya idi. İstirahat saya idi, üzlüksüz callandı. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda dünyaya nəzər proqramımız bu iç anlıqçı bəduq. Bugünkü proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Patigül Muhammed. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Lekin bilimnin təqdirimini özgərtidigənliqiga, tirişçanlığımın haman cavabı bulduğanlığa işinip geldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən tamak yetkizgici. Boran çapkundun mu yanmaslıq, benim gündelik adetim. Vaqtida yetkizip berelmesem, texmo biyaram bolaman. Lekin öyge qaytışımını kütüvatkarlarını oylasamla, qaytıdan canlanıp ketimen.
4: Dada, abdot qardap ketipsiz.
5: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Yuqumning oldini ilish tizginlashdimi? Iqtisodni asliga keltirishdimi? Oldida mangduq. Mushundaq natijalarning qo'lga kelishi haqiqatan osonga to'xtamadi. Shuningdan alohida ta'sirlandimki, turli jiddiy, qiyin, xatarli, og'ir vazifalar va xavf-xatar xirislar oldida keng xalq ommasi har vaqt bir niyat, bir maqsadda bo'lib, bir yoqidan bosh chiqarib Qaysirani kurash qilib, zo'r to'k bilan yaratdi. Partiya va davlat ishlarida qo'lga kelgan g'alabalarning hammasi xalqning g'alabasi. Xalq haqiqiy qahramon. Xalqning go'zal turmush istiki bizning kurash nishonimiz. Yaxshi fangjin siyosatlar va taraqqiyot yirik planlari xalqning orzusiga loyiqlashishi, xalqning o'y-xiyoli va umidiga mos kelishi. Ammidin elinib, ammiga qaytirilishi kerak. Uzoqdan buyon partiyamiz muhim fangjin siyosatlarni chiqarish, zo'r tadbir o'rlashtirmalarni o'tirg'i qo'yishdan ilgari aloqador tarmoqlardan asosiy qatlamga cho'nqir cho'kib, tekshirib, tadqiq qilib, birinchi qo'l materialni bilish va egallashni talab qilib keldi. Haqiqatni amaliyotdan izlash partiyamizning ideyaviy lushanining muhim mazmuni. Yan andiki mazgildila yoldaş mavzudun kompartiya a'zolari haqiqatni amaliyotdan izlashda namuna bo'lishi lozim. Faqat haqiqatni amaliyotdan izdigandilar belgilangan vazifani o'rinligi bo'ladi deb ta'kidlab, tashrib tadqiq qilish usuli birinchidan gidib osmonga qarab olmay tovanga nazar silish. Ikkinchidan tashrish yig'ini ichish deb qargan edi. 5 yillik yirik planni tuzish iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning har qaysi taraflariga chetiladi. Xalq ommasining ishlab chiqarishi turmushi bilan izish bog'lanishlik bo'ladi. Buning uchun yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish bilan xalqdan aql so'rashni ching turishni birlikka keltirib, keng xalq ommasi va jamiyatdagi har sohadagilarni turli shakllar orqali chora-tadbir ko'rsatishga ilhomlantirishga to'g'ri keladi. Bugun yig'in qatnashgan asosiy qatlamdagi kadrlar va omma vakillari ichida yeza, mahalla, korxona qatorliq sohalardan kelganlarmi? Ma'rif, fan texnika, sayya, siyosiy qonun qatorliq saplardan kelganlarmi bor? Har darajalik partiya qurultiy vakillari, xalq qurultiy vakillari, siyosiy kengash a'zolari, emgak namunichilari, nomratlarni yo'lash kadrlarimi bor? Yeni ijtimoiy qatlam zotlari, dehqon ishlaguvchilar, tez yetkizguvchi yigitlar, tordukini egilari qatorlarmi bor? Hammanglar islohot, taraqqiyot va ishlab chiqarishning birinchi sepida turib, iqtisodiy, ijtimoiy turmushga eng bevosita qatnashsizlar. Omma bilan eng ko'p aloqalishsizlar. Partiyaning lushan, fangjin siyosatlarining amaliyishib unum berganligini eng aniq his qila olasizlar. Bergan fikr va takliflaringizlar asosiy qatlamning amaliyotiga texmi yaqin. Ommaning yurak sadosini aks etkizib bera oladi. Baya ko'pchilik noyati yaxshi so'zlarni qildi. Gapni agitmay ochiq etdi. Bir muncha yaxshi fikr takliflarni berdi. Fikrlar intayin yangi, intayin amaliy bo'lib bizning asosiy qatlamni texmi ko'p tushunishimizga foydaliq. Aloqador taraflar astoydil muhokama qilishi, to'liq qabul qilishi kerak. Oldingi mazgilda biz 14-5 yillik yirik planni tuzish to'g'risida to'rda fikr elish faoliyatini qanot aydirdik. Keng kadrlar va ommaning ko'ngil bo'lish darajasi va qatnashish darajasi nihoyat yuqori bo'ldi. Nurg'un fikr va takliflar menga yetkazildi. Odatda men mu ommadan kelgan nurg'un xatlarni topshirib olaman. Bu fikr va takliflar umumiylikka ega. Buni baya ko'pchilikmi aytib o'tdi. 14-5 yillik yirik plan taklifida bu masalalarga faol javob qaytirish kerak. Tuvanda bir qancha fikrimni o'tirib qo'yib o'taman. Birinchi, taraqqiyotning yaxshi holatini qadrlash, taraqqiyotning yaxshi vaziyatini mustahkamlash kerak. 14-5 yil mazgili, dövlətimiz umumüzlük hallıq cəmiyyət qurup çıxışı asası da
sosialistik zamani vilaşkan devletni umumüzlük kuruş yeni sepirini başlaydıgan tuncu beş yıl. Növette ve bunun dinkiyinki bir mezgilde devletimizin terakiyatı yanıla muhim stratejilik pürset mezgili de durdu. Lekin pürsette mu, hırstı mu yeni terakiyat ve özgürüş buludu. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan keçirip atıdı. Yeni taşsıman öpki yalığı yokumi bu zor özgürüşünü ciddileştirip etti. Halıqıra muhit kündün künge mürekkepleşip atıdı. İqtisadının dünyavilişi tətür iqimgı duşkili batıdı. Bəzi dövlətlərdə yek tərəpçilik, qoruqçılıq ədəb getdi. Biz texımı turaqsız, iniqsiz bolıb atqan dünyada dövlətimizin tərəqiyatını közlüşümüz şərt. Dövlətimiz yuqır süpətlik tərəqiyat basqıçı kirdi. İqtisadının tərəqiyat istiqbali yaxşılını batıdı. Şunun bilən birgə tərəqiyat tənpon bolmaslıq, yeterlik bulmaslık meselesi yanılı gevdilik bulu atıdı. Yukarı süpetlik terakiyatını emelge aşırışta yani nurgun kemtüklük aciz terepler var. Kıyınçılık ve hırs, tosalgu ve özgürüş aldı da biz hem onu yuşurup özümüzün çetki almaslıkımız, körüp durup körmez kısalmaslıkımız, hem odukup nemi kılıçını bilmeye kalmaslıkımız, patbarak pop ketmeslikimiz gerek. Ben daim mundaq dep geldim. Jonghua milletinin uluq gülünüşi, hergiz mu dakıdın bakçeliş bilen asallı emelge aşırgılı boludağın iş emez. Şallıq netice japa müşakettin kilidu. İşkandaq bir devlet, bir milletinin zamani vilişi, upmu onuşluq işka aşkan emez. Xalqıra vəziyet ve devlet işçi vəziyeti de çoğunkor, mürekkep özgürüş bolğan bolsu mu, lekin devletimiz iqtisadının mukumluk asası da yakşılınış, uzak müddet yakşılınışkı yüzlünüştün ibaret asasi vəziyeti de özgürüş bolğunu yok. Devletimiz iqtisadının yuşurun küçü yeterlik, evrişimliki zor, hayati küçük küçlük, imkaniyet boşluk çoğun, siyaset koralları köp buluştek asasi alahidliki özgergini yok. Devletimiz terakiyatının köp terepleme evzelliki ve şaraiti özgergini yok. Devletimiz dünya boyunca en mükemmel, kölümü en çok sanayet sistemi sığa, küçlük işlep çıkırış ıhtıdarıga, mükemmel yürüyüşleştiriş ıhtıdarıga, pevkulade zor kölemlik işki ihtiyaç bazırgı iyi. Silinme ihtiyacının yuşurun küçü intayin zor. Biz vaziyetini ilmi tehlil kılıp, terakiyat umumi yüzünün işini ilgilep, mukumluk asası da ilgirleş hizmet başarı etmedi çın durup, yeni terakiyat ideyesi de çın durup, terakiyat bilen hevpsizlikini bir tutaş pılallap, işki çoğun ayınlışını asas kılgan, işki taşki koş ayınlış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endisini tez şekillendirişimiz gerek. İkinci, xalq merkez kılıngan terakiyat ideyesini izcillaştırışta çın turuş gerek. Xalq rayi en çoğun siyasidir. Partiyemiz can dil bilen xalq üçün hizmet kıldığan partiye. Şuna umum üçün partiye kuruş, xalq üçün hakimiyet yürgüzüşti çın turup, xalqının güzel durmuş istikini baştan ahır, eğişmaz küreş nişanı kıp geldi. Azgem yüzyıllık küreş musabısı da partiyemiz muşundak deyiş bilerli kalmay, izcil muşundak kıp geldi. Uzun seferde Kızıl Armiye, Rojing Nayesinin Vinmingyesi Şacu kentinden ötkende, Kızıl Armiyemizin 3 ayal cantisi, bari yok bir yotkınının yerimini yurttaşlığı kesip verip, yerim yotkan hikayesini kaldırgan. Yeni taşıman öpki yalığı yokumuğa takabül duruş kürüşü de, biz xalqının hayat bexatarligi ve ten sağlamlıqını birinci orunğa koyuşunu başdılı iniq oturuğa koyduk. Yuqumnın yamırşını en zor çekti tosuş üçün biz memleket miqyası da en münevver doktor, en ılgar üskünne, en ciddi ihtiyaclıq baylıqlarını yötkep, yuqumluq keseldin kutquzuşqa bütün küçümüz bilen atlandıq. Kutquzuş davalaş hırajdini devlet toluk üstüge aldı.
14-5 yıl mezgilideki terakkiyatın planlığında terakkiyatta halkını közleş. Terakkiyat neticilerden halkını ortak bekliman kılıçtı çıntırıp, yukarı süpetlik terakkiyatka türütkü buluş ceryanı da türlük halk turmuşu işlerini yakış kılış. Halk turmuşu sahasındaki kemtüklüğünü toluklaş kıtırış gerek. Dikkatli, halk ammisi umumüzlük köngül bölüvatkan, dikkat kılavatkan halk turmuşu meselelerge tekimi merkezleştirip, tekimi karatmalıkı ige tedbirlerini kolunup, əməliyleştirişini birbirlep tutup, yılını yılgı ulap işlep, halk ammisinin eriş tuyğusu, bəx tuyğusu, bihaterlik tuyğusunu tekimi toluk, tekimi kapaletlik, tekimi imkaniyetlik sıcıl kılış gerek. Üçüncü, asasi katlam partiye teşkilatları kuruluşu ve asasi katlam hakimiyet kuruluşunu küçeytiş gerek. Asas puhtu bolmasa eğer zimin titirep tağlamı tevrer. Asasi katlam partiye teşkilatlarını küçük kılıp kurup, asasi katlam hakimiyetini obdan müstehkemli gendila, Cungoçe sosyalizmin uli müstehkem boludu. 14-5 yıl mezgili de asasi katlamının ul hizmetini küçeytiş, asasi katlamının idare kılış iktidarını östürüş cihette tekimi zor küç serip kılış gerek. Partiyanın yeza asasi katlam hizmetini bolgan umumüzlük rehberlikini küçeytip ve yakşılap, yeza asasi katlam teşkilatları kuruluşunun süpütünü östürüp, yezi kentlerini umumüzlük güllendirişini küçlük siyasi ve teşkili kapaletki ilgi kılış gerek. Asasi katlamda cemiyet idare kılışını küçeytip ve onun da yenilik yaratıp, yeni devirdeki Fengchao tecrübesi de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, şehir yeza meal kuruluşunu küçeytip, dairleştirip başkuruş ve mulazimet kılışını küçeytip, İctimai ziddiyet, maceralarının köpmenbelik aldığını iliş ve ulanı müresse kılış, tügütüş universal mekanizmini mükemmelleştirip, ziddiyetini asasi katlamda hakiki tügütüp, cemiyet mukumluğunu yakış koğdaş gerek. 4. Asasi katlam vekilleri başlamçılık rolünü tekimi yakışı cari kıldırış gerek. Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkış, ahırkı noktu bulmasının, belki yeni turmuş, yeni küreşinin başlanış noktasıdır. Halk ammisi, mol, akıl, paraset ve çeksiz icadiyet küçüge ige. Asasi katlamdaki keng ammini teşkillep, seferber kılıp, uyuşturup, halk ammisinin aktifliği, teşebbüskarlığı, icatçalıkını tolu kozgaş gerek. Partiye ezaları, kadırla, avantgardlık, nemunlik rolünü tolu cari kıldırıp, halk kurultayı vekilleri ambilen tekimi koyuk alaka bağlap, siyasi kengeş ezaları özü teve sahedeki ambilen tekimi obdan alaka bağlap ve ulağı mulazimet kılıp, yezladaki bir iş başlamçıları aldın bir yığalla kiyinkilerinin bir işi yardan bir işi rolünü tekimi pahalı cari kıldırıp, asasi katlamdaki keng ammini iştipaklaştırıp ve uyuşturup, tekimi güzel yeni durmuş yaratış üçün tırışıp küreş kılış gerek. Ahırda şunu tekitleymen ki, sosyalistik congo terakki kılıp bugünkü günkü kelgüce kolu keltürgen muhabbetle asmandın çüp kalgan emez. Başkala iltipat kılgan mı emez? Belki onu ken halık ammisi partiyanın rehberliki de cephalık emgiki, akıl parazdi ve casartıgı tayinip işleş arkalık yaratkan. Bizninkidek muşundak 1 milyar 200 milyon ahalısı ba devlette her bir adam bir ülüş küş çıkarsa tağını talkan kılgıdek kudretli küş mücessemlenidu. Her bir adam bir işini vücut çıkarsa bir hizmetini obdan işlise partiye ve devletinin işleri bir kadem algı basıdu. Hemminla asasi katlamdın ve işlep çıkırışının birinci sepidin keldinla. Sile her sahe her kesip tikilegi vekilli kılısıyla. Şuna hemmeylen, gayi itikatını çıngıtıp, ügünüp, yüksülüşke ekmiyet berip, kattı iradı bilen capağı çıdap küreş kılıp, küçük işladın başlap kılıp, küçük işini çoğun iş katardı işlep, hazır kılıvatkan işini estaydıl obdan kılıp,
ishchan bir jup qolimizga tayinib, kishilik hayotni nurlandirib, baxtli turmushimiz va

Radyoan uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 14. günü Şenşi ülkesi Yulin şehirde Jongo Komünistik Partiyası Süyüde Vilayetli Komitetinin konu oranını ekskursiya kılgandı sözlügen sözünün mühim noktasını anlatımız.

Bu bir mezgillik şanlık inkılabi tarihini əslisek, peşkadem bir evlat inkılapçılarının partiyanın menfaatini birinci orunğa koyuştu çın turğalıqı. En köp sandiki emgekçi xalık tarafı turuştu çın turğalıqı. Qatti tevrenmey, puhralanın meydanda turuştu çın turğalıqı zor terbiyevi ehmiyetki ige. Jongo Komünistik Partiyasının xalıkı rahbarlı kılıp, İnkılapının kalbisini kolu keltürelişi, halkının kalbini mayıl kılgalıqıdır. 100 milyonluğun halk ammısının katli türde biz tarafı tutuluşunu talıqalıqıdır boğan. Biz inkılabi en-ene ve isil istilgı varıslı kılıp ve onu cari kıldırıp, halkının menfaatini baştan ahır en yukur orungu koyup, əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çın saxlap, partiyanın ammivi loşanını izcilaştırıp, Xalqning asosiy gavdalik o'rniga hurmat qilib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turishimiz, bir niyatda bo'lishimiz, birlikda ishlashimiz kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi kunlik programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2020-yilning 9-oyining 17-chi kuni Asosiy qatlam vakillarining suhbat yig'inida qilgan xalq ro'yi eng chuqur siyosiy dor nomli so'zining asosli qismini va boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 6-oyining 25-chi kuni 9-oyining 14-chi kuni ikki qatlamli so'zdagi hokimiyatni qo'lga olish hokimiyatni saqlashda saqlaydiganimiz xalqning ko'nglidir deganga doir mazmunlardan uzunda anglatdik.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Ademi sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık davrida çalıqa qalını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yakışık köydeki yaşa çıktırışı vardı mı?
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlarımı ballarına örmedeni kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi gerek.
5: Apa!
6: Ha, kızım sen mi bu?
5: Dadam şikayetlerine bir neçkur kıyım ağandım. Adladım tez yetkisinden evlenler cuma.
6: Makul makul. Kızım
5: al. Ara sileki yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Memmisini biz onun yurt taraflarda yok deydi o.
6: Ben deymen. Senin aylatı.
5: Apa, siz onun imdeydiğinizi bilmen apa. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam şikayetlerine yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet dolukla durun olan yakşı apa.
6: Kızım, minin sana demek
5: ki... Yarın bu yiyen üstü cuma rahatsın. Neçkinliğin kinçe yesliğe karadı.
6: Ha ha, belki yakşı baktı.
5: Ha, bana geldim. Makul makul, apa hazırca ciddi işim çıkıp kaldı kim paranın şeyle ya? Dadan bu salamayı tıp koyamam sen, hoş hoş hoş.
6: Hey balam, minin şu sen bilen köprek paranın şu ağım var idi. Atanımız bilen mandaşkınımız ulaş için en çok soğuk attı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Ana, kibirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot üçünler təsik kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, nəkbul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidin qaqıdı.
1: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten təsik ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaydırdan başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
7: 新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 中华民族共同体概论。第一讲，中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习近平。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记在民族工作领域把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，提出了以筑牢中华民族共同体意识为标志的一系列重大原创。

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlar da bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin

Qadirlik dostlar, açlıq bexatarligi dövlətinin çoğun işi. Terilğu yer açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Başucu Xi Jinping terilğu yerdən ibarət bu can tomirini çıng saxlap, terilğu yerini qalaymıqan egili veliş, terilğu yergi buzğunçılıq qilishdək qanunğa xilap qilmişlani qatdi tüzəb, yuqur ölçəmlik etizeri qurulışı selinmisi və başquruş qoğda salmıqanı aşırıp, terilğu yer sanını kapalatlandırış, süptünü östürüşke haqiqi kapalatlı qilish kerek tep körsətdi. Bu yıl kirgenden bu yan cayla en katlık boğan terilgu yerini koğdaş tüzümünü küçep emeliyleştirip, başkuruş koğdaş vasıtalarının derecesini devamlık östürüp, tüzeş endisi yenilik yaratıp, her bir gayriş terilgu yerini mol usul alıdığan münbet tıprakı tırışıp aylandırdı. Bu yıl klimatın paydasız amelleri başka yıllardakiden körünerlik köp olgan

qışda boş qalğan yerlərini içib faydalını salmaqını aşırıb, terikçilik qurulmasını sərxillaşdırıb, yazlıq açlıq teriş kölümünü puxta muqqışdan axır köngül bölüb kəlgən çoğun iş. Partiya 18-ci qurultaydın bu yan, başucu qayt-qayta təkşürüb tətqi qılıb, nəmlik əhvalını közdən keçirdi. Maysılanın ösüş əhvalını gördü. Usulunun əhvalını ilgilidi. Etizliqde turup, çoğunqır pikir yürgözdi. 2013 yılı 12 ayda içilgan Merkez Yezi Hizmeti jığınında başucu Xi Jinping dehqanlar yezigilikidin başqa sahaga yetkazsa boludu. Lekin terilgu yerni yezigilikidin başqa sahaga işiltishke bo'lmaydi. Agar terilgu yerlar yezigilikidin başqa sahaga işiltilsa, bizning tamoq masalasini hal qilish asosimiz yo'q bo'ladi deb aniq ko'rsatdi. Ko'p yillardan buyon başucu terilgu yerdan iborat bu jon tomirini chiqib saqlash to'g'risida ko'p qitim muhim yo'l yo'riq berib va tasdiq selib, parnik yasash nomida yerni boshqa ishga ishiltish, belgilimga xilob dacha selish, terilgu yerni qalaymiqan egilab uy selishni aniqlash va tuzash, terilgu yerni yezigilikidan boshqa sohaga ishiltishni to'sish, ochliqdan boshqa ishqa ishiltishning oldini olish qatorliq talablarni ilgari keyin o'tirg'o qo'ydi. Terilgu yerni qo'g'dash qizil chiziqini chiqib saqlash bilan birga, başucu Xi Jinping terilgu yer sifatiga texmi yuqori talab qo'ydi. Yerlikka berib xizmat tekshirganda, etiz eriq boshlig'i ko'p qitim berib, yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishini tekshirib, etizlar cho'qim munbat etiz bo'lishi shart. Davlat ochliq bexatarligi kasb balbig'i qurib, etiz eriq suvchilik qurilishini kuchaytirib, qora tuproqni qo'g'dash qurilishini yo'lga qo'yib, sho'rliq yerlarni turga ayirib o'zgartirish kerak deb talab qildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon dövlətimizin terilgu yerini qoğdash asasi qurulması bargan seri mustahkemlendi. Qanun siyasətlə özlüksiz mükemmelləşdi. Yer başqurış qanuni, yer başqurış qanunini yolğu qoyuş nizamıqı özgərtiş kirgüzüş arqarqadan tamamlandı. Qara tüpraqını qoğdash qanuni vəziyyətinin ehtiyac bilan barlıqı kəldi. Terilgu yerini qoğdash nişanını bahalaş küçəytilib, məsuliyyət qatlam-qatlam çıngıtıldı. Terilgu yerini oburut qilish va terilgu yerini to'liqlashning butun jarayonini nazorat qilish, boshqurish chingtilib, egilash bilan to'liqlashni tamponlashtirish tizimi mustahkamlandi. Qisman o'lkalar yana etiz boshlig'i tizimini yo'lga qo'yib, har bir parcha etizning mas'uliyatini odamgacha amaliyalashtirdi. Bu yil ekologik muhit qonun dasturi ovozga qo'yib ma'qullanib, terilgu yerini qo'g'dash mislsiz yuksaklikka ko'tarilib, eng qattiq tizim, eng puxta qonunchilik orqali har bir g'irish yer yaxshi boshqarildi va uningdan yaxshi foydalanildi. Bu bir qator qattiq tadbirlar orqali davlatimizning terilgu yerini qo'g'dash xizmatida ko'rinarli unum qo'lga keltirilib, 1 milliard 800 million mo'lluq terilgu yer qizil chiziqqa chiqib saqlandi. Terilgu yerga kapolatlik qilishda sonqi kapolatlik qilinib qolmasdan, balki yana sifatga ham kapolatlik qilindi. Yaqinqi yillardan buyon yuqori o'lchamlik etiz eriq qurilishi mablag' selinmasi yildan yilga oshdi. Merkez mablag'ining mo'bisi selinmasi 2000 yuandan oshdi. Plan bo'yicha 2030 yilga borganda mamlakat bo'yicha jami 1 milliard 350 million mo'lluq yuqori o'lchamlik etiz barpo qilindi. Navbatda Guangdong o'lkasi Shaogan shahri, Chujiang rayoni butun rayon bo'yicha yerlarni universal tuzashning 2-chi bosqichlik turini planlab loyihalashni tezlatdi. Kichik etizni cho'ng etizga o'zgartirish orqali terilgu yerlar eg'ir darajada ushoqlashib ketgan Chujiangda hozir 5 modun tuvan kichik terilgu yerdan 727-si azaydi. Yuqori o'lchamlik etiz ko'lami taxminan 12310 mo ko'paydi. Bu yil markazning birinchi nomorli qo'yjitida sho'rliq yerlardan universal foydalanish va kislotalashgan terilgu yerlarni tuzlashni puxta ilgari surish aniq o'tirg'i qo'yildi. Oldingi 2 kunda Jiangxi'ning Yifengdagi tuzalgan kislotali terilgu yerlar chilgishalning pishposil yig'ish mazgilini kutib oldi. Shu joy 3 yilda 80 ming modun ortiq kislotalashgan terilgu yerni tuzab, ilgirki tuvan mahsulotli kislotalashgan etizni yuqori mahsulotli munbat tuproqqa aylantirdi. Xebey o'lkasi Sanzhou shahrining Zhongjie kasb bog'chasidagi binam ishqorliq a'la bug'doy sortini yetishtirish etizida yezgilik texnika mutaxassislari keyingi yillik yangi sortni yetishtirish uchun tayyorlik qildi. Bugungi kunda ilgirki sho'rliq yerdan chiqadigan bu binam ishqorliq bug'doy sorti Sanzhou, Tianjinning janubiy va Shandongning shimoliy qatorliq sho'rliq rayonlariga kengaytirildi. 15-ci 5 yillik plan programmasida terilgu yer qizil chiziqini chiqib saqlab, terilgu yerga kapolatli qilish iqtidorini davomli o'stirish, ochliq bexatarligiga kapolatli qilishda gavdalik o'ringa qo'yildi. Bu yil davlat terilgu yerni qo'g'dash

ve sübtünü östürüşke dair kanun çıkarışını tezildip, terilgu yerinin cayılışını sarkıllaştırış, sübtünü östürüşünü devamlıq algı sılcıtıp, terilgu yerini qoğdaş ve devlet zeminini kökertiş boşluğu məxsus planını tüzüşke təşkillab, terilgu yer boşluğu ve terilgu yerini toluqlaş boşluğunu ilmi bekitip, məngülük asası etizlanın cayılışını sarkıllaştırıp, təbii baylıqını başquruş ve devlet zemin boşluğu planı xəritisi arqılıq, qattıq başquruş tizginləşini yolu qoyudu.

0: قەدىرلىك دوستلار، كونا ئۆي جاھازلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش نېمە ئۈچۈن شۇنچە تەس؟ مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: Kereksiz konu öy cihazları, aile elektrik saymaları oturak rayonlardaki çoğun ahiretlerine tevab olup, ahalla halıganca kalaymıkan taşısı bulmaydı. Ahiretin türüge ayrı iş təkilini vatkan hazırlıqı vaxtda çoğun ahiretlerin kandak bir tırap kılış qiyin mesele gaylandı. Alaqıda sağlık malumatlar asaslanğanda çoğun ahiretlerinin umum miktarı şehir turmuş ahiretleri umum miktarının təxminen 1%'den 10%'e boğan kısmını yegelleydikken, köp kısmı kereksiz buyumlarının yığılış sistemisinin sırtıdıkken, 2010 yılı Turalğu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği ilan kılgan çoğun ahiretlerini yığış ve paydalanış texniki təlvi devletimizden çoğun ahiretlerini bir taraf kılış doğrusuzki tunci məxsus belgilimisi. Ligin növette yerler kıratımlıq iyiye devlet katlamadaki başkuruş çağrısı kemçil. Gerçi Nurgun Celada izniş bolsun mu, ligin bütün memleket katlamada çoğun ahiretlerini yığış, toşuş, bir taraf kılış katarlıq alıqlığa karta inik məsuliyet dairisi ve kilitlaştırış təlvi kemçil. Növette çoğun ahiretlerini başkuruşta köpüncisi şehir turmuş ahiretlerini başkuruştan paydalanıdı. Lekin çoğun konu nersiyle adetki turmuş ahiretleri bilen roşan parıqlanıdı. Mesela onu bir taraf kılış için otura çoğun tipteki transport avtomobilleri buluşu, bir kadar çoğun döyülmüş ornu buluşu, yine toşuş ve çoğuş emgek küşlerini maslaştırış gerek. En ahırda yine amal kılıp yığılınan buyumlarını payda kaylandırış gerek. Her bir kademdeki yürüyüşleştirişini yine mükemmeleştirişi doğru geldi. Lekin kadem mi kadem ilgilegende bir taraf kılış hakkının tüven emesliği körü bağlı buldu. Başkuruş ideyası adetki ahlatlardan arlaşıp gitken bulup, yeni kişilerden bir taraf kılış hakkını arlaştırıp, ahlat toş şakı ve bir taraf kılış hakkını tapşırıp buldum. Çoğun ahlatlarını bir taraf kılışka tekrar ahlat ölümüze mi buldu deyip karşını getirip çıkırdı. Şuna ahlat ölüş eni yeterlik emez. Ondaqda kona öy cihazları en ahire kayargı bardı. Kona öy cihazlarını yığdığan lavcı olmundaq dedi. Bu kesip karmakta yaxşı soldak göründü. Emliyette paydası bolsa nait az. Eğer yığılımgan kona buyumda setilmay qalsa ziyan tartıdığan gap. Pekat öy igilirden 50 yuendin 200 yen geçi boğan bir tırapkı şakın ağıl buldu. Şenşi Ölkülük İcnimai Pelle Akademiyası'nın doktori Min Jingjing mundaq dedi. Elimizden çoğun ahlat yıllık miktarı 11 milyon tonudun açtı. Bunun da öy cihazları asas geldiğini geldiydi. Onun zeyni körünerlik. Birikme materyalının parçalanışına net 100 yıl getirdi. Yeni kümüş ya ki köydürüş bulunuş için getirip çıkırdı. Öy cihazlarından 90% materyalini yığılışı buldu. Ama paydalış nisbeti olsa 30% gibi yetmeydi. İstimal derecesi özgendiyken konu buyumlarının mehsulat miktarı açtı. Ama yığılış sistemisi nispeten arkada kalan. Konu öy cihazlarını bertaraf kılışının tespuluş membesi yığılış sistemisi mükemmelemez. Aldı uçunun yığılış, oturu uçunu götkeş, ahırkı uçunun paydalışının mükemmel zincir kemçil. Nöbette konu öy cihazlarının yığılış da asaslığı yek ticaretçiler ve küçük tipteki karxalla asası güç, çeçilangu, kılaymıqan, naçar buluş meselesi mevcut. Yek ticaretçiler fakat yukarı kıymetteki öy cihazlarını seti aldı. Kıymeti tüverekleri bilen hiç kimden karı bulmaydı. Karxanın tanırıqı yukarı paydası tüven bu sebebden bu işe kırışını kalmaydı. Bu zor miktardaki konu öy cihazlarından aldığan adam bulmazlık. Taşlıqlı bulmazlık tek yaman süpettik ayrılışıqa pitip kılışını kettirip çıkırdı. Elektr saymaları abdumul qatarlıq sahələrə oxşumaydığını, çoğun tipdiki öy cihazlarını yığı almaşdırış yetkəş qiyin buluş, bir tərəf qılış qiyin buluş, yığılıb paydanış qoşulma qiyməti tüvən buluş məsələsi düş gəməkdə. Öydəki konurğan istimal buyumlarını yığıs qalmaşdırış kerak, amma zadi nəyə apırıb almaşdırış kerak? Hazır bunun qayıdı yana qandaq aktiv izlişlər var. Öy cihazlarını yığılış şirkətinin məsulü Ju Mingxing mundaq dedi. Bizning aqlishimiz asosligi 3 cho'ng bo'lakni tashkil qildi. Birinchisi ishchilarning yetkazish haqqi va chuvish haqqi, ikkinchisi kira haqqi, yana axlat bo'limi bor. Biz xeyrdalardan 200 yen atrofida haq qilamiz. O'xshamagan rayonlarda joylarning to'shi tanarxi, odam kuchi tanarxining farqi bor. Shunga bahodim farq bor. Undaqda bu kasbning taraqqiyotiga to'sqinlik qo'yotgan bu masalani qandoq bartaraf qilish kerak? Jungo o'y jihozlari jamiyatining muavin kengash boshlig'i qo'shimcha bosh kotibi Tuji mundoq dedi. Biz sup orqali bu masalani hal qilish jihatida izlanishimiz kerak. Ya'ni bir tutash bo'lgan butun kasb zanjirini o'z ichiga olgan yig'ilish supisni barpo qilishimiz kerak. O'y jihozlarini yig'ilib qaytib foydalanishda qandoq mukammal zanjir hosil qilib bo'ldi? Soda ministerliği katarlık 9 tarmağının konu aylıktır saymaları. Öy cihazları katarlık asili baylıqlarının yığılış sistemisini mükemmeleş doğrusundaki uxturuşta mulla oturu koyulgan. Yığılış doğrunu planlap uğurlaştırışını mükemmeleştiriş gerek. Çoğun öy cihazlarını bir taraf kılış kıyım buluş meselesi karta bazı rayonlarda aldın yolu koyuş, aldın sınaklış usulları barlıq geldi. Meldin koçlağıca, andın rayon nailagıcı boğan 3 derecelik yığılış toru barpa kılınmaqta. Mutaxassislar mundaq deb qaradi. Iqtisodiy ijtimoiy ishlarning tez taraqqilishi va sharlishning tez ilgiri surilishiga erishib, aholining iste'mol odati turalg'u sharoitida tez o'zgarish bo'yotdi. Cho'ng uy jihozlarining yig'ilish masalasimi yaqinqi bir necha yilda tadrijiy gavlanmoqda. Garchi umumiy o'rinlashtirish va plan degandek mukammal bo'lmasimi, lekin har qaysi raqlar davomliq tirishyotdi. Çinhua daşyosu Muyşu yani katıq taşınlıqlarını tizgilləş və başqırış oqtuş tətqat orunun başlığı Liu Jengu mındaq dedi. Dövlət oturu qoyğan öcətdə yığılış torunu hökumətnin alaqdır planını kürgüzüş kerek dəb inə oturu qoyulğan. Bunun içində ən mühim boğını yer işilçi çətdə kapalat qiqə qılış. Əgər bu məsləl bolsa, çoğun əxlətlərinin yığılış texnik səviyyəsi və başqırış səviyyəsini zor dərcədə östürgülü buldu. Kəlgüzdə öy cihazları işləb çıxırış sodgərləri, setiş sodgərləri, tədricalda çoğun əxlətlərinin yığılış məsulüdünü üstə gəlir.

0: Qadirlik dostlar, tovarning asli manbasini surishtirish kodini o'chirib ketish qalaymaqanchiligi iste'molchilarning huquq manfaatiga ziyon yetkazmoqda. Muxbirimiz Abduxaliq Ahmad vaqt xabar berdi.
1: Tordan mol sotib olganda nurg'un iste'molchilar tuvan baholiq alohida biletlarga yo'liqdi. Bu tovarlarning sirtqi ko'rinishi bilan muntazam yo'ldagi tovarlar ancha ko'p farqlanib ketmaydi. Faqat o'ralma qutisidagi tovarlarning manbasini tekshirish nomeri sun'iy holda qirib chiqarib etilgan bo'ldi. Sotgarlarning ko'pincisi bu ahvolga o'lchamlik loyiq mahsulot bilan mol sotib olish, nomerini qirib tekshirishdan o'zini qochirish deganini bahona qilib oddiy tushuncha beradi. Nurg'un iste'molchilar o'lchamga loyiq mahsulot bo'lsa ishlatishga ta'sir etmaydi deydigan ruhiy holat bilan zakaz tushirgan bo'lsa-mu. Lekin buning bir qator alohida ham g'alati yo'llar orqali surishtirish nomerini yig'ish bo'lib qolmay, balki hukumat tomonidan rasmiyligini tekshirish, sistinking sifat mulozimati masalasi bor mahsulotlarni qaytirib kelish qatorliq iste'molchilarning huquq manfaatiga kapolat qiladigan bo'l yurish isbotlarini nihoyat pokiz yuvayotganligini his qildiganlar nihoyat oz. O'lchamga uyg'un mahsulot yeyilish nurg'un tor do'konlarining doimlik mashg'ulotiga aylanganda bu xil salohiyat uchuri o'chirib etilgan tovar iste'molchilarning bafarq uchun pul to'lishiga arzimdi. Bu arzon mahsulotlar sizning keyingi avarchiliklarni qayirib qo'yib sotilishingizga arzimdi. Qarmishik arz qilish supsida bu xil kod qirish degan ochiqchilik so'z bilan izdiganda 100 dan ortiq aloqador arzni ko'rgili bo'ladi. Jajonliq Uxanni ma'lum elektronlik savdo supsidan bir xil chachuvish mahsulot sotib olgan. Molni topshirib olgandan keyin o'ralmadagi tovar manbasini tekshirish nomerini qirib chiqarib etilganligini, mahsulotning rost yolg'onligini farq etkili bo'lmaydiganligini bayqagan. Muxbir uningdan siz sotib olgan u kodni qirib qo'yganligini aytganmi deb so'raganda, u xonim, "Yo'q. Agar u tafsilot betiga belgi qilib qo'ygan bo'lsa, aniq qilib yozgan bo'lsa, men sotib olish yoki sotib olmasligimni qayta o'ylash faqat deyim" degan. Ammo ular menga bu ahvolni uqtirmadi. Bahosida hech qanday farq yo'q chiqdi. Men bu narsaning rost yoki yolg'onligini farqlandira olmay qoldim. Bu vaqtda men xaridorlar mulozimi bilan aloqalashmadim, chunki ular meni qartizimga kirgizayotgan edi. Bu mening mushroyondagi mahsulotlardan sotilishimni bevosita cheklab qo'ygan edi. Uxanlik jamoapanda yaqin elektronlik savdo supsidan bir xil aroq sotib olganda, bu xil aroq turidagi mahsulotlarning to'g'ri sotilish bahosining to'g'risidagi do'konlarning bahosidan xilili tuvan ekanligini bayqagan. U to'g'ridagi savdogardan bu to'g'risi maslahat so'rgandan keyin bu xil tuvan baholik aroqning aslini tekshirish kodining qirilgan mol ekanligini bilgan. U mundoq dedi: "Men bu uzum arqining nimish kuchlik arzon ekanligini so'radim. Chunki bu molni to'g'risida sotib olsangiz to'g'ridagi bahodan ikki qat qimmat chiqadi." Bu vaqtda to'g'ri savdogari bu molning asli manbasini tekshirish kodining sizga aytilganligini aytdi. Bu narsani bozorni qalayim qalashtirayotgan hisob deb qaradim. Undan boshqa u vaqtda uning rost yoki yolg'on emasligini farq qila olmadim. Uni ichki muqovadagi kod va sirtqi sandiq kodini ko'rsatgan bo'lsa-mu, bu ikkisi o'xshash chiqmadi. Chunki buning ichki birsini ko'ra olmadim. Keyin bayqishimcha sandiqdagi kodlarning hammasi sizitilgan ekan. Setilib qo'limga olgandan keyin uning munosabatlik sizni tekshirish manbasini tekshirish kodi munosabatlik hech narsani topa olmadim. Muxbir har qaysi asoslik elektronlik savdo supalaridan munosabat kuchurlarini izlagandan keyin kod qirib sotishning girim bo'yimlari ichida eng ko'p uchraydiganligini qayd qildi. Bozor bahosi 1530 yuan bo'lgan bir xil javharlik suvining sirtqi o'ralmasini elayotgandan keyin ma'lum nimke savdo supasida aran 144 yuan ketilgan. Sotuvchi maxsus pulkaga berib sotib tursa bo'ladiganligini, agar boshqalarga sovg'a qilish to'g'ri kelsa haqsiz o'rab qochlashga bo'ladiganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda aroq, donliq markalik kiyim-kechak, yemaklik qatorliq turlardan kod qirib sotish ahvollari nihoyat umumlashib ketgan. Bir yishik 6 potliqliq ma'lum bir xil aqaroqning ma'lum bir elektronlik tor supsidagi bahosi 588 yuan bo'lib, donliq markalik maxsus etish do'konidagi bahosi 1288 yuan ekan. Bu tordagi bahosi amli do'konidagi bahosidan xilili tuvan chiqqan. Tor sotgarining tushuntirishicha, bu mahsulot ziyofat nusxasi bo'lib, butilka ig'izni qizil bog'loq almashtirib bo'ladigan mukofot naqdlashtirilgan nomerlari yo'q chiqadi ekan. Shunga bahosi arzon bo'ladi ekan. Elektronlik savdo supsining bir boshqaruvchisi Jungu Sadas muxbirga Sotgarlarning kodni qirib sotishdagi asosiy maqsadi market tarafining manbani surishtirishdan o'zini qochirish. Tovarning haqiqiy import yo'llarini yoshirib, marka nazorat qilib boshqarish yo'llaridan o'zini qochirish uchun do'r dedi. Masalan, tanarkat markasidagi oyoq yoki o'ralmaning ustida ikki o'lchamli kodlar bo'ladi. Buni konkur sotgarlarga surishtirishga bo'ladi. Masalan, donliq marka taraf kontrol qilgan bahosi 1000 yuandan tuvan sotsa bo'lmaydi degan bo'lsa, ba'zi sotgarlar 1000 yuandan tuvan sotsa jazolanadi. Lekin supa yana savdogarlardan turlik sotish ilgari surish faoliyatlariga qatnashishni talab qiladi. Bu ularning bahosini tushirishni keltirib chiqardi. Bu xil ahvol ular donliq marka tarafining tutilishidan ansirab, ikki o'lchamli kodni qirib tashlaydi yoki ilgariga ba'zi oyoqlarning ichidan chiqqan o'zak yaproqchasidan olgandan keyin petaklarni bevosita chub, ichidagi o'zakni elib o'tadi. Shu orqali bu xil tekshirishdan o'zini qochiradi. Agar donliq marka taraf muqim bahodan tuvan baho sotganligini tutib olsa, jazo nihoyat og'ir bo'ladi. Bazı anlık markalar hatta onun bivası dükkanını takıt etdi. Məlum qırım boyunları şirketinin rayon məsulü Yenəpəndi özünün məsulatını misal kəltürüp tonuşturup bundaq dedi. Marka her kaç rayonlardaki vakalatçı sodgərlərge məxsus mənbəsini təkşürüş kodu təqsimləb yeridi. Vakalatçı sodgərlərinin rayon atlap mal setişini qatdıq çəkləydi. Məsələn, danlıq marka tərəb sodgərlərge 1 milyon yuan pul tüləb mal işin buyurğan bulsa, malın üstüge Beycin'e məxsus təmirlənidu, fəqat Beycin'dil setilidu digəndək bəlgilə uğruldu. Əgər bunların sürüştürgül bulmaydıqan yalğan mal bolsa, bunu bivas paşqılsı buludu. Bu mu rayondaki sodgərlərinin mənfəti kapalatlı qılış üçün. Əgər xıbıyıq sitib bərgən bolsa cazalanıdı. Əmə kodunu xırp olğan ikin bu mənbəsi sürüştürüş kod küştün qalıdı. Pön bazı satqılı buludu. Bəzi top sitiş bazarlarda hər qandaq malını tapqılı buludu. Lekin onlardan heç qandaq kod yox. Kimin gələ sitib bərsi buluyordu. Çünki istimalçılar mı bunun əslisini tapalmaydı. Bu yıl 3-cü ayda Şanxay şəhəri Pudong Yeni rayonluq xalq sot məhkəməsi ilan qılğan tipik deyil o misallar içində kodunu qırış tavarlarının sedirli səbəbindən kilib çıxan tavar markası hukuku dəxil təriz qılış və ya ki, natoğru rəqabət macirası deyil olsa kişilərin diqqətini qozğıdı. Və xəyə çitişlik dükkanlar alaqadar qırın boyumlarını setib alğan ikin, torda tövən baha deyilib satqan. Yəni dükkan bitidə deyil o çitişlik tavar markasını gəvdilik işlətkən. Mark tərəb əriz qılğan ikin, sot məhkəməsi sodgərinin tavar markası hukuku dəxil təriz qılğalıqını, kodunu qırıtıp setişini mən natoğru rəqabət kirdiqalıqını bekitib, sodgərinin hukuku dəxil təriz qılışını toxtışı, hem de 660 milyondan artık tölem tölüşüne hüküm kılgan. Şanxay şehri Pudong Yeni rayonlu Xalq sot mehkemesi bilimlilik hukuk sot kollegiyasının sodiyası Şuyxun Tav çöndürüp bundaq dedi. İlimiz kanunu da gırın boyumlar katarlıq alayda türdeki tavarlarını işlep çıxırış, sitiş doğrusu katlıq belgilinler var. Mənbəsin sürüştürüş kodunun kendide tavar işlep çıxırış, oborqlıç katarlıq uçurlar buludu. Gırın boyumların nazarlıqlı başkuruş nizamı da gırın boyumlarının alaqdar ticaret subikti buluş sübti bilen Ham eşya kırgızışını tekşürüş hatırlayış tüzümü ve mesulat setişini hatırlayış tüzümü onu çıkarak da belgelengen. Mənbəni sürüştürüş kodumu gırın boyunları karxanlarının tavarı işlep çıxırış ve obortunu hatırlayıştaki moyum usulü. Mənbəni tekşürüş kodu çıxırı etilgen nekin bazarının umumi ticari tertifiga belgelik təsir görüstüdü. Tavarının sırtkı görünüşü de roşan kod kırış izi bolsa, bu xil mesulatlarını setilişte nəzər eləşiniz gerek. Şuyxuntavının bildirişçe Nurgun Dükkan Xocayları mənbəni tekşürüş numarını kırıp taşlaş, Fakat dağınlık marka tarafından mal tekşürüşten sakılınış bulup, kanun hılap amelisi de kargan. Ameliyette setilgan mal hakikaten ölçemge layık masulat bulgan tektirdi mu, bu hıl öz aldığa etsilin tekşürüş kodunu kırıp etken rayon atlap setiş usulü, ticaret hareketi de yanılı kanun hılap kılış kaybı mevcut. Stimatlarına nispeten etkanda saklılıktan sakılınış kodu tavarının keliş menbesi, süpteni delerleştiki en kolaylık usul. Saklılıktan sakılınış kodu çıkıp etilgen ikin, stimatçılarının hukuk menbetiki bir vasıta esir görsüdü. Karxanlarga nisbatan aytganda manbani izqolash kodi ta'minlash zanjirini inchiklashtirib boshqarishni chiqara oladi. Todgarlarni darajaga ayirib boshqara oladi. Shundoqla masala bor tovarlarni dal joyda qaytarib kela oladi. Bozorga nisbatan aytganda nazorat qilib boshqarish tarmoqlari tovar sifatida masala borligini bayqisa, manbasini surishtirish kodi orqali munosib tijoratchilarning subyektlik mas'uliyatini surishtira oladi. Masala bor tovarlarning yanimi kengayib ketishining oldini vaqtida ola oladi. Shuyxunta tunishtirib bundoq deydi. Kodunu kırıp setiştin başka yana bazı sodgarlar öz beşimçilik bilen ölçemge layık masulatlarını bölüp kaçılap ya ki yeni lap setip, ahırda tavar markası hukuku dahil tavrız kılgallık da bekitilgen nefallarca görülmekte. Kanun mutakassisi Yüce Çişen'den karışça, sahtalıktan saklanış kodu ya ki menbesin tekşürüş kodu sızıp çıkarı etilgen neyken, danlık marka organ sistemisi masulatına rasyalıklıkın tekşür elmeydi. Stimansıların sahtı mal setiyleş nispeti görünerlik işip gidiyordu. Elektrolog soda süpüsü bazarının tərəqiqatı maslaşıb texniki vasıtası arqalıq münasib təkşürüş mexanizmini orunduş gerek. Məsələn, tor dükkanının dağınlıq markalıq tavarlarının setiş hukuku var mı yok? Əgər kodunu kırıp satqan bolsa, ya ki baha pərqi bir qədər çoğun bolsa, onlardan bahanı düşəndirişin tələb qılığılı bulan da yok. Çünki kodunu kırıp setiş istimalçılarının onun kiliş mənbəsini inik bilənməsini gəldirib çıxırdı. Həm də bəzi naçar sodgərlərinin saxtı malını rasmal qiyabdi kirgizib setişini nəzərin saxt qılış bulmaydıqan xəfki başlap qoydu. Bəzi sodgərlər malının oralmasını çövəsə, hətta oralmasını almaşdırsa, marki tərəbkə istimalçılarının hukuk mənbətki zor ziyan yetkizdi. Şuna süpa və alaqdar məsul tarmaqlarının paşı qılış və əriz qılış yollarını teğimara vallaşdırıb, bu xil məsələlərini vaxtıda bir tərəb qılışıqda uğur gelidu.

0: Qadirlik dostlar, yaşlar arasında yeni bir xil şəkildəki aldın təyərlənən qorumlar modu bulmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında arqaysı çoğun torda köktas etuli süpülleri yamurdan kinki bambuk notistek tiz korumalarını bazarı saldı. Atalmış Kuaisho koruması emniyette bir koruma koruş buluqı bulup, içige yüp doğralgan tayya koruma ve piyaz, zencivel, samsa kaçlangan. Yenen tetitku halsı tayarlangan. Kuaisho koruması aldın tayarlangan korumamaz. Onun aldın tayarlangan korumalarla boğan tarqı şu ki, aldın tayarlangan korumalarını mikro dolquluk ocaqta azra kızdıpla üstelgi çıqağılı buldu. Kuaisho koruması pekat bir köktat boluk bulup yemeklik materyallarını tiz bitirip kılıp korum tayarlığı buldu. Bazıla bu emniyette Cenub'un köktat pazarının bir hıl prinsipi deyişidu. Siz Cenub'daki şehirlerde köktat seti vağanda yemeklik materyallarının hemisini hocayından bir tarap kılışını talep kısınız buldu. Yani yemeklik materyallarını öyge ep gitip bir vasıta korusunuz da buldu. Kuaisho korumusu mu toğralgan korumu bulup, gerçi yenilik derecesi tüverek bolsu mu, lekin aldın tayarlangan koruma ve sırtın tamak buyurtuşka sınıştırganda yenilik roşen parkı bak. Bu xil Kuaisho korumusunun bağısı tahminen 10 yuandan 20 yuan gitçe. Gerçi bazarda köktat bağısı boyunca hesaplasak çokum erzan bolmusu mu, lekin adette sırtın tamak buyurtup yep künüp kalan yaşlağı nispeten etkanda, bir vaxt sırtın tamak buyurtkan pulga 2 xil korumus eti bağlı buldu. Onu üstüge texim sağlam. Çoğun şehirlerdeki hizmetçilerin ispiten etkanda ulanın tamak etkisi yok emez, belki bir gün çarçap ketkendeyken aşkanda devamlı tamak yetişken madar yetmeydi. Lekin Kuaisho korumisi sitivağanda nurgun avarçılıklardan kutulup, tiz sürette tamak tayarlaş məksisi gitdeleydi. Aldın tayarlanan koruma dairesi aldın mekanizmini şiş ve korum alaylıki ilgi buluş gerek. Bir tarafdan sanayetleştirişini aldın pişiklap işleş alaylıkini gevlendiriş gerek. Aldın tayarlanan korumula kölemleşken, ölçemleşken, pakiz, kalıplaşkan jimektik işlep çıkırış, pişiklaş alaylıki ve təlivini hazırlayan buluşu ve onunla uygun giriş gerek. Jimektikini sanayetleştiriş evzellikinin rolünü texmi yaxşı cari kıldırış gerek. Karxalla aldın tayarlanan koruma işlep çıkırışta kanunu boyunca jimektik işlep çıkırış icaz ediş gerek. Dövlətinin aldın tayarlanan koruma kanun nizamları ve ölçümündeki alaqda taleplerine uygun mal kırgızışını tekşürüş, ceryanı kontrol kılış, zavutun çıkışını tekşürüş, saxlaş toşuş, sitiş işil çalıqlarındaki xayabxatlarını başkuruş çizgirleşini küçə etiş gerek. Zancır Sıman Jimek Şimek Karxallarının mərkizi aşğanı əndisini kənkülümdə kolunuşunu nizarı tutup, ula öz aldığı yasıqan əmdə öz dukunuğa yetküzüb bəygən sap köktat, yerim təyər məxsulat, təyər qoruma, yemək işmək bixətlərliki dair qanun nizam və ölçəm təlifiyə uyğun buluş gərək. Mərkəzi aşxanda qorulğan qorumla aldın təyərlanğan qorumu dairisi kırk üzülməkdü. Yəni bir tərəbdən qorumunun xaslığını gəvləndiriş, pəqət yüş, kesiş qatarlıq adlı pişiqləb işləş arqılıq pişirilmğan sap köktət törüdükü yeməklilə. Yezgilik məqsadlarını istimal qılışıq təvə, aldın təyərlanğan qorumuğa təvə əməz, tiz toğultulğan un gürüş yeməkliləri, kolaylıq yeməklilə, kaçılıq tamaq, yapma tamaq, moma, peçini prenik, bolka, hamburg bolkisi, sandviç, pisa qatarlıq asas tıximektik türüdeki məxsusatla aldın tayarlanğan koruma türge kirmeydu. Bunundan başqa iniklimedeki qızdırış yaki pişirilgan denkin istimal kılışqa buldığalıqı təkidlengen. Aldın tayarlanğan korumağa çiritkuş saxlıqış koşmaslıq tələb kılıngan. Aldın tayarlanğan koruma kən istimalçılarının üç vaxt tamıqı bulu süptü bilən istimalçılar tiz, kolaylık, mərzlik buluşunu qoğuluş bilen bir vaxtda istimalçılar yana aldın tayarlanğan korumlarga çirişdin saxlıqış işiltilgən işiltilmegəlikigən intayın köğül buldu. Aldın tayarlanğan korumlar sanatlaştırış arqılıq aldın tayarlanğan bosumu, likin yanla korumu dair sıkırdı. Bəlgilimində aldın tayarlanğan korumlarga çirişdin saxlıqış koşmaslıq istimalçılarının arzusuğa texmi maskildi. Kəsib əmliyetigə tən itibar veriş gerek. Aldın tayarlanğan korumu kəsibinin yuqarı süpətlik tərəqiyyat yönlüşki yetekçilik qığanda yeməklik qurucunu qoşunun zörürüdü yok. Közdigən ünüm yetiş aldınqı şərtası da yeməklik qurucunun yeməklikdə işiltiş miqdarını imkan qədər tövəltiş tədricə kəsbi ortaq tunuş qaylanmaqda. Aldın tayarlanğan qorumula toğultuş, soğuk saxlaş qatarlıq saxlaş şəraiti və bakteriya öldürgəndikin bir tərəb qılış ünər sənət arqılıq çirişdən saxlaş işlətməslik texnikisinin zorirlikini işbadlap bəgən. Bir xətərlik tüvən çəkini qatıq saxlaş gərək. Aldın tayarlanğan qoruma xayab xətərini baş quruş çizgiləş təlifiqə uyğun. Aldın tayarlanğan qorumula işləb çıxırış, saxlaş, toşuş, sitiş çəriyanda da Muhit temperatura, nemlik, yoruqluq qatarlıqlarga bir qadar yuqori talab qoyuldu. Bütün zanjirlik yemek tipi xatarligi xavf xatarini boshqurish tizgilashni kuchaytirish jarayonida o'xshash bo'lmagan turdagi oldin tayyorlangan qorumalarga munosib to'ng'itish, sovuq saqlash qatarlıq shartlarga qattiq amal qilish kerak. Yemek tipi xatarligiga qattiq kapolatlik qilish kerak. Yemak-ichmek alqalarida oldin tayyorlangan qorumalarni ishlatishni kengaytirishda iste'molchilarning ahvolini bilish huquqi va tanlash huquqiga kapolatlik qilish jamiyat ko'ngil bulayotgan muhim masalalarga dal vaqtida inkas qaytirish kerak. Oldin tayyorlangan qorumaga oid yemek tipi xatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirishda 4 eng qattiq bo'lish talabini qattiq amallashtirib, bozorni nazorat qilib boshqarish ish o'rni mas'uliyatini mavqe qilib, oldin tayyorlangan ko'ktatlarning butun zanjirlik yemek tipi xatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirish kerak. Korxonalarning yemek tipi xatarligi subyektiv mas'uliyatini qattiq amallashtirishga yetakchilik qilish kerak. Korxonalarning yemek tipi xatarligidagi birinchi mas'ul kishilik mas'uliyatini kuchaytirishga yetakchilik qilib, xavf xatarini boshqarish, kontrol qilishni kuchaytirib, xom material o'tkilini chang tutib, yemek quruvchilarini ishlatishni chingitib, oldin tayyorlangan ko'ktat va yemek tipi xatarligiga kapolatlik qilish kerak. Oldin tayyorlangan ko'ktat yemek ishlab chiqish ijozasini boshqarishni kuchaytirish kerak. Jaladagi bozor nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining yemek xomma ashyosi, hunar san'ati qatorliq omillarni birlashtirib, oldin tayyorlangan qorumlarni turiga ayirish ijozasini yo'l qo'yishga yetakchilik qilishi, ijozat tekshirish va naq maydonda tekshirishni chingitib, oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish ijozat o'tkilini qattiq tutish kerak. Oldin tayyorlangan qorumlarni nazorat qilib tekshirishni kuchaytirish kerak. Jaladagi bozorni nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish, tijorat korxonalarining kirgizgan ko'ktatlarini tekshirish, ishlab chiqarish jarayonini kontrol qilish, saqlash, to'shish qatorliqlarni nuqtaliq tekshirishga yetakchilik qilishi, oldin tayyorlangan qorumlarni nazorat qilib oralab tekshirish va xavf xatarini kuzatishga tashkillab, qonun belgilimi xilof qilmishlarga qattiq zarba berish kerak.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cungoğu Nazar programımız müşerde ahırlaştı.

Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan. Hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

0: sağlamlıq bastığınımızda.
1: Talondiki işkili kodun sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
2: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqını alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqtın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

0: ıssıq turpanın karı suyu da bundaq süpatlik soğuk su belgi bekliğinığa intayın ayran kaldım. Bu yılın aldıngı yerimde Şinjan'ın salmon belgi mahsulati 6200 tonluğu yetti. Salmon belgi Şinjan'ın özgeçe soğuk su belgçilikideki vekillik mahsulat. İli, turpan, aksu, kızıl su katarlıq 9 jayda bekliğidu. Şinjan ot yurti, karız, belgçilik bağısı, salmon belgini pakiz, soğuk karız suyu da bakıdı. Ölçemlik belgçilik meydanının tötü ba. Bakmıçılık ıhtıdarıga toluq yetkendin keyin, yılda bazarıga 1500 tonlu belg salıdı. 100 000 derecelik pakiz pişiklaş seyhi ba. Künige 10 tonla yeni tonultılgan salmon belg tayarlap, döltümüzden birinci Katar'daki şehirlerdeki Talla Bazar, Soğdu Saray, Tirek yeni su jallıqları bazırıga 48 saat içeri yetkizip yer alaydı. Bu yıl 1 aydan 6 aygıca Şinjan'da bazarga selingan su mahsulatları 5500 tonnağa, bekilibatqını 75900 tonnağa yetti. Jayları mevkani su tıpıraq baylıqı üstünlükige koyup, özgece su mahsulatları bakmıçılıkını şaraitiga qarap taraqqi qıldırıp, parıqlıq bakmıçılık endiyisi şekillendirip, köp miqdarlıq tatlıq su belgi bakmıçılıkı yetekçi. Danlıq ala süpatlik özgece su jallıqları yarqın noqtı kılıngan, köp xil tör maslaştırılgan kasp sistemisi barpa qıldı. Şinjan Koylon Belgçilik Pen Teknikisi Çeklik Şirketi, Rakamlik Başkuruş Tizgiler Sistemisi Arqılıq Kaliforniya Okun Belgi, Lucio Perka Belgi, Derya Okun Belgi Qatarlıq Tatlıq Su Belgilerinin Yetiliş Dəvriylikini Zor Dərecede Qısqartıp 85%'n Köprek Su Tejidi. Növete Karxana Yıllıq Nişan Vazifinin 70%'ını Tamamıldı. Şirket İşləp Çıqırış Bazısının Zavut Başlıqı Хоу Шаужун мындах деди. Өлчемлик бахмычылык көлчүгүдөн 60-ны, айланма суу системасынан 15 жүрүшүнү яңадан көпөйтүп, бахмычылык көлөмүн 5500 куб метрге жеткиздик. Бу жыл 350 тонна суу мәхсулатын базарга селишни пландадык. Кәсип мәхсулат кыйммәтинен караганда, бу жылдын алдыңкы 20-да Шинжаңда белгичилик биринчи кәсип кыйммәтинен 1 миллиард 828 миллион юаньга. Su mahsulatlarını pişiklash ikinci kasb qimmatining 856 million yuanga. Aloqador mulozimatchilik, ashyo obroti, istirohat belgichilik sayohati qatorliq uchinchi kasb qimmatining 234 million yuanga yetganligi mo'ljallangan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kasbning mos taraqqiyoti mukammal belgichilik kasb zanjirini shakllantirgan.
1: Stansimiz Xavri. Bu yılın aldınki 6 ayında Kumul şehrinin kölemden yukarı sanayette tarqıtılgan tok miqdarı cemi 44 milyar 996 milyon kilowatt saat bolup, buldurki oxşeş mezgildikidin 38.4% aştı. Bunun için yeni energiyadan paydalanıp tarqıtılgan tok miqdarı 21 milyar 162 milyon kilowatt saat bolup, buldurki oxşeş mezgildikidin 38.7% aştı. Kumul Energiya Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Kumul Törük Yoruqluq Volt Kəsiblər Bağçısıda məbləq selib qurğan Törük Cənubdiki hər 400 min kilovat saatdə 100 min kilovatlıq toluq vanadi suyuqluqı iqimi bilən müstəqil energiya saxlaş elektr istansisi muqim yürüşü atatdı. Elektr istansisi elektr energiyası uşuqçılığı körülgende yukur ünümde yeşil tok saxlap, elektr torunu yüki yukur pəllə məzgelide muqim tok iqimini dəl cayda koyup berib, yukur pəllini pəsaytib, tövən pəllini toluqlaş, çastuta və besimini tənşiş rolini ünümlik cari qıldırdı. Kumul Energiya Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Energiya Saxlaş Elektr İstansısının yürüştürüş Azraşqa Mesul Baş Növetçi Xadimi Wang Huilin muhbirğa mındaqdırı. Hazırğa qədər türnin bexətər yürüşü atqınıqa 355 gündün aşdı. 2026 yılının aldınqı yerimida tok qaçılaş, tok qoyub beriş miqdari 37 milyon 690 min kilovat saatgə. Tok qoyub beriş miqdari təxminən 25 milyon 451 min 200 kilovat saatgə yetdi. Tianshan turaqlıq tokni özgürüşçən tokqa almaşdırış punkti dövlətnin Şinjanın tokini sırtqa yetküzüşdiki tünci olahidə yuqır besimliq turaqlıq tok yetküzüş qurulayışının Kumul Jangzhou turaqlıq tok yetküzüş uçci punkti bolu süpti bilən yazgır yandım bu

0: Ahyazıya qeyrın sıman moğu östürüş töreni kirgüzüp, köp yıldın buyan bu kəsbinin tipini kölemleşiş, akıllışış, kəsbilişki qarab özgertişke sicil türtkü bolup, şucaydiki amıqa bəxt yarattı. Muğbir, Cemsar Nahiyasının Dayo Bazardaki Qeyrin Sıman Moğu Östürüş Bazısı da Qatar Qatar Zaman ve Yezegilik Parniklerinin Rətlik Selin Qalıqı, Terikçilerinin Parniklerine Zemburuk Uruqı Çeçivat Qalıqını gördü. Qeyrin Sıman Moğu'nun Östürüş Muhitiği bolğan təlipi küçük bolup, Dayo Bazarı tətür temperaturda şekillengen bəlbaqqa caylaşqan bolğaçqa su süpti ve tuprak şaraydı Qeyrin Sıman Moğu Östürüşke muapıq gelətdi. 2021 yılı Fujian ülkesinin Şinjan'a nişanlıq yardım beriş Şamın Şöbe Komandalıq Ştabi yemeklik zemburgi östürdüğün karxanalarını kürgözüp 22 milyon 300 min yuan Şinjan'a yardım beriş məbləği seylip kəsibini yürüşləşdürüşünü mükemmelləşdirdi. Növətdə parniklar dəsləbki 30-dən kengiyib 500-dən köprəkkə yetib, ətrapdiki 200-dən artıq kənd ahalısının muqim işqi orlaşıb, yıllıq kişi beşi otdırçı kirimini 12 min yuan aşırışıqı törtkü boldı. Cemsar nahiyasının Dayo Bazri Veyhu kəntinin ahalısı Lo Xin Xiang mundaqdırı. Bu yer yıl boyu işçiğe ihtiyaclıq. Her yılı 20 min yuandan artıq kırım kılalaymen. Bunların hemisi Şinjan'a yardım beri siyasi bizge elip gelgen emeli paravallıq. Terikçilik bazısı yana 5G akıl parniki sistemisini kirgözüp, rəqimleşken terikçilik sistemisi bərpa qılıp, yetiştiriş, temperatura, nemlikni kontrol qılış, Yığışını əxli ixtidarlaşdırıb, başqırışını işğa aşırıb, ən-ənvi yez iqlikinin tipini özgərdib, dərəcəsini östürüşkə törtkü boldu. Həm də Tianşanın şimali etkiliki tətür temperaturda şəkillənən bəlbağdaki tuprak və kelimat şəraitiga qarata maslışçallıqı texmü küçlük bolğan yuqur husulluq zəmburuq tipini öz aldığa tədqiq qılıb yaratdı. Bugünkü kündə zəmburuq türünü yetişdiriş, Aqıl östürüş, kurutup pişiklaş, soğuk zincirlik setiş bir gevdeleşken bütün kesip zinciri destepki kademde şekillenip, işlep çıkırılgan Qeyrin Sıman Moğu Zemburgi, Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen Katarlıq caylarga setildi. Şamindin Şinjan'a yardım berişki kelgen kadir, Cemsar Nahiyalik Tərəqiyyat ve Islahat Komitetinin muavin müdiri Chen Zhengfeng mundaqdırı. Bu yıl yemeklik zemburgi kəsiblər bağıtısı bərpa qılıb və dərəcəsini östürüb, elektronluq soğuda arqılıq mal tonuşdurub setiş, körgəzmi qılıb setiş supsi quruş qatarlıq şəkillər arqılıq setiş yollarımızını kengaytib, ətrapdiki özgəcə yez iqlikinin süpitini östürüb, önümünü aşırışqa təsir körsətib türtkü bolımız.
1: Stansımız xəvri. 90 nahiyasının yukarı temperaturası bir kaç gündün buyan 40 Celsius gradustan aştı. Sözel yukarı temperatura kum bilen davalaş, sağlamlık, kütünüş türünü teximin canlandırdı. Tomuz mezgilde 90 nahiyasındaki erkaysa çoğun kum bilen davalaş bazıları da sayahatçiler köpeyip kızgılık aştı. Ol boyu yesinin Oyman Bulak kentindeki kum bilen davalaş bazısı da ölçemleşken kumgı kömülüş rayonu, Azade Aram İliş Boşluğu, cümleden Uyghur Tibabeti Doktorhanesi'deki kəsbi ömeklerden noktada durup kesel görüşü, caylardaki sayahatçilerge kum bilen davalaşının sağlamlık boyucu kütünüş cahitki sehri küçünü eskildirdi. Xabiliq sayahatçı Shi Jinhe mündaqdırdı. Qum bilen davalaşının rematizm, rematoid qıbılgan ünümü nahit yaxşı edip anlıqan idim. Şuna aylı boyu çikeldik. Bu yergi kəlgendin ki nahit illiqliqi eskildim. Sestralar aval qan besimimizini ölçeydikken, bək yaxşıken. 90 nahiyesi davalınış bilen kütünüşünü birleştiriş, hükümet bilen karxanı birleşip hareketlenişte çıntırıp, ən-ənivi qum bilen davalaşını hazırkı zaman uyğur tibabıtı boyunca diagnoz koyuş davalaş bilen çoğunkur yuğurdi. Nahiyelik uyğur tibabıtı doktorhanısının sestirası Əlime Əmdullah mındaqdırı. Doktorhanımız doktorlarını noktada turup daimlik mülazimet kılışkı evetip, uyğur tibabeti boyunca diagnoz koyuş davalaş ölçümüge katlık emel kılıp, sayahatçilerinin kumga ilmi kömülüşü, sağlamlık boyunca kütünüşüge muapık yetekçilik kılıp, qum bilan davolashga mos keladigan kishilar topi va diqqat qilishga tegishli ishlarni umumlashtirib, an'anaviy qum bilan davolashni texmi qiliplashtirib, bexatar unumli qildi. To'qson nahiyasi yana yangidan sog'lomlik bo'yicha kutinish mehmonxonasi qurib, yezi kentlardagi oilaviy mehmonxonalarning darajasini o'stirib, yotoq jihatidagi kamchiliklarni to'liqlab, qum bilan davolash, sog'lomlik bo'yicha kutinish, qo'nish, sayohat qilish, o'zgacha mazalik taomlar qatorliq kasb zanjirini shakllantirdi. Qum bilan davolash oilaviy mehmonxonasining mas'uli Shohimardan Musa mundoq dedi. Bir necha yildan buyon 90 nahiyasida qum bilan davolash borgan seri tang chiqirib, keladigan sayohatchilar yildan yilga ko'paydi. Uyimizni oilaviy mehmonxona qilib o'zgartgandan keyin kirimimiz borgan seri ko'payib, turmushimiz kun seri yaxshilanyapti.
0: Stansimiz xavri. Tomiz mezgilde bağırış köyledeki Liu Yue Huang kıskış bakısı arka-arkıdan tutup bazarğı seliş mezgilge ekirdi. Köl rayonadaki əla süpətlik, semiz kıskış bakılarının göğüşü alayda təmlik bulğaçqa nurgun caylarğa seytildi. Tan süzülüp, cahan tədirci yoruşqı başladı. Bağırış köylünün yüzü zomrettek dol kılınıp durattı. Beylikçiler kol baklarını heydep köl rayonuğa girip kıskış bakı tutuşqa başladı. Şinjan Mingtai Yez İgilik Munbet Tuprak Çeklik Mesuliyet Şirketinin Setiş Direktori Lin Nen muhbirga mundaq dedi. Torni yeng taşlaganda 13 kilogram kuskuşbak tutup tunji erişken hasılatımızdan xeyli razı bolduk. Ölçemge yetmegen kiçik kuskuşbaklarını kölge koyup berip bazarğı selişki tegişliklerini elip kaldık. Bağırış köyledeki Liu Yue Huang kıskış bakısı əla süpətlik su rayonu bakımcılık muhiyeti ən yaxşı təmi və esil süpətigi dayanıp, bazarının etirap kılışıgı erişip, zor türküm sodigarını dankını anlap bu yerge kelip setivelişki jalap kıldı. Bazar zakazi muqim aştı. Kıskış bakı setivalgıcı sodigar Gong Ji Fin mundaq dedi. Her günü etigende korulduğun avtomobil haydap kelimen. Köp bolganda bir qetimda 500 kilogramdan köprek setip alımen. Yakınki yıllardan buyan, Bağırış Nahiyesi, Bağırış Gölü'nün əla süpətlik ekologiyalik su rayonu baylıqıga tayinip, şaraitka qarap iş görüp, ekologiyalik kıskışbaqa baxımcılık kəsbini tərəqi qıldırdı. Bugünkü gündə kiçikkine Liu Yue Huang kıskışbaqısı şu cayının özgice ekologiyalik yeziklik məhsulatıga aylanıp, caylardaki istimalcılarının yazlıq tamak üstelini beyi tıpla kalmayı, baxmıcılar sodigerlerinin kırımını aşırıp beyişine texmo ünümdük türtkü boldi.
1: Stansımız muhbiri Liyan xəbər qılıdı. Ürümçi Hongshan Amibab Karta Çeklik Mesuliyet Şirketi bazarı salgan nan şekildeki medeniyet icadiyeti Amivi Katnaş Kartısı 7. ayının 21. günü resmi setilişi başladı. Tunca Türküm'deki 100 karta bazarı selinişi bilalla toluk setilip boldı. Nan Amivi Katnaş Kartısı Şincan'ın özgeci mezelik yemeklikki nanni layihalaş ilhamı kılıp tunca kitim tarıktılgan medeniyet icadiyeti katnaş kartısı bulup yumuşak sapal materyali işildilgen. Sırtkı diametri tahminen 5 cm. Sırtkı yüzü de nanın nakışları enik görünüp durdu. Kal terisinden yasalgan asku, zanjir, xeridarlarının işildişige kolaylık. Bunundan başka nan kartısı yana ayrım küncüt zinnet buyumu səplengen bulup, abonçılar DIY'ni kartıgı çaplap, özgü təvə nan kartısı kılsı buludu. Ürüm şehir ahalisi Sabahat Səmet muhbirimde axtidi. Özgüce məzilik yemeklikimiz səpərgi çıxış bilen birləşdirilibdi. Bu nait yaxşı icadiyyat bobdu. Bu nan kartısının şəkli bək omaq, çon kiçiklikimi muhabıqken. Bunu işiltip avtobusqa oltırsaq yani etibar barken, kelgüsü de muşunda kızgarlıq katnaş kartlarının köprek bazarğı silinişini ümit kılımen. Nan kartısının setiliş bahası 99 yuan bulup, Ürümçide Amibi avtobus, metro, BRT'de işletken de 90% etibardın bəhrimen bulgılı buludu. Ameli kolun işçallıq ve medeniyet xaslıqı ige. Ürümçi Hongshan Amibab Karta Çeklik Mesuliyet Şirketinin hizmetçisi Duan Nen mundaq dedi. Nan kartısıga bütün memleket boyunca öz ara tutaştırılgan, öz ara ravallaştırılgan özek orantılgan bulup, 330'dan artıq şehirde bir vasıta kart sürkep Amivi avtobus ve metroğa oltırılı buludu. Кейін яна Шинжаңның хаслықыны чөрдеп, техмін көп мәдәният ижадиеті амыви қатнаш картысыны оттырғы чықырып, оларны гүзел Шинжаңны тәшвік қылыдыған көшмә нам картысыға айландырымыз.
0: Автоном райылық интизам тәшіріш комитеті, ревизия комитеті хәвірі. Ақсу влайды Шаяр Нахиялік партия комитетінің сабық шөжесі Пән Вәнфін интызамға, қанунға еғір қылаплық қылышқа четілғалықтың нөвәтті Аптоном райолық интызам тәкшіріш комитеті, ревизия комитеті тәрбідің интызам вә ревизия жәттің тәкшірілі батыды. Әмді Аптоном райондығы 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңлетіміз. Үрімчіда хава бұлытлық, температура 21-29 Селсия градусқа. Алтайда хава бұлытлық, температура 16-29 Селсия градусқа. Чөчектен азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылыды, температура 17-34 Селсия градусқа. Қолжыда хава бұлытлық бұлып, азырақ ямғыр яғыды, температура 18-31 Селсия градусқа. Порталада азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылады, температура 18-29 Селсия градусқа. Қармайда хава бұлытлық бұлып, кейін тұтылады, температура 22-33 Селсия градусқа. Күйтінде азырақ ямғыр яғыды, температура 21-32 Селсия градусқа. Шейхензіде өткінші ямғыр егіп, кейін хава бұлытланады, температура 20-31 Селсия градусқа. Санжыда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылады, температура 20-34 Селсия градусқа. Құмылда хава тұтық болып, кейін бұлытланады, температура 28-42 Селсия градусқа. Тұрпанда хава бұлытық болып, кейін тұтылады, температура 30-44 Селсия градусқа. Қорлыда хава бұлытық болып, кейін тұтылады, температура 26-41 Селсия градусқа. Ақсуда хава бұлытлық болып, кейін тұтылады, температура 24-35 Селсия градусқа. Атүшта хава бұлытлық болып, кейін тұтылады, температура 23-37 Селсия градусқа. Қашқарда хава бұлытлық болып, кейін тұтылады, температура 23-37 Селсия градусқа. Хотанда хава тұтық, температура 26-39 Селсия градусқа. Үрімчіде хава бұлытлық, температура 21-29 Селсия градусқа болады. Өрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Илмінур Хисамыдын, Арзугүл Халық, Мухаррири Мухаммед Әвәл, Ғини Қадыр, Мәсул Мухаррири Зулхумар Құрбан, дикторлары Назым Мұхлис білән Патигүл Мәсум. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасына аңлыгыныңларга рәхмәт. Сылу шитен абонечылар терминалыны төшерсеңиз, техимо көп сәрхил мәзмунлардан хәбәрдар булалайсыз.

Merkezi Halk Radyo Stansiyası'nın Beijing'den beri atkan programı. Her anlaşınızın kıymeti var.

0: Hürmetli radyo alıcılar, şimdi Dünyaya Nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Somret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, halkıra cemiyet, Cungo'nun sünni akılının yakşılıkka, umumi menfaatdarlık karab terakki kılışını ilgiri sürgellikige icabi baha bedi.
1: Алдыңғы 20 yılда Джунгу ұқтысадының еш сүретті мұқымлық асасыны толық намайан қылды. Шындақла, Халқара Пұл Фонды Тәшкелаты IMF-нің Джунгуның бүтін еллік еш көзлімісіні өстіріш өкіміні дәлілді.
0: 50 yıldan бұян Мозамбек білен Джунгуның сәхия әмкарлықыда ижаби нәтижілі қолғы кәлтірілді.
1: 2026 yıllık yazlık tatillik yolcular transportu başlanğından keyin Джунгу Лаос төмір yolunda чигра халқып саяхат қылыш қызғынлығы давамлық ашты. Tağ deryalardan halkıgan bu Polat Tömür İpek yolu Cungo ve Çetellik sayahatçılarının yazlık tatilde seferge çıkışıdaki kızlık nokta bop kaldı.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi de kıtınla, bugünkü Dünyaya Nezer programımızda bolsun.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, 2026 yıllık Dünya Sünni Akıl Yığını ve Sünni Akıl Dünyavi İdari Kılış Yukur Dərəcilikli Yığını 7. ayının 17. günüdün 20. günü geçe Şanghay'da ötküzüldü. Ziyaretini kabul kılgan halkara zatla monolanı bildirdi. Cungu Dünyavi Sünni Akılının yaxşılıqqa, umumi mənpəətdarlıqı qarab tərəqi kılışını pahalı təşəbbüs kılıp və əmili hərkəti arqılıq ilgiri sürüp, Кен ортақ тонышқы иген сүнни әкіліні дуньяви идар қылы системісіні шәкілләндірішкі түрткі болып, ер шарының жәнобыдегі дөләтләнің ұқтыдар құрылышыны күчәйтіп, әхлі ұқтыдар ханыны толдырышығы ярдан беріп, техникады еңілік ярытыш вә ечі веті шәмкарлықы арқылық дуньяви сүнни әкіл тәрәқиятыға күшілік әркетләндіргіш күш қошды. Сүнни әкіл арқылық дуньяға тегім яқшы нәпиет көзді. 2025 yılının 5-ci icra edilgen model DeepSeek R1 dünyaya kelgenden tartıp hazırgıça, Cungunun süni akıl tərəqiyatı da özlüksiz yeni neticeler kolu keltirildi. Rusya Pella Akademiyası Şarıq Tatkikatxanısının baş tatkikatçısı Andrei Ostrevski mundaq tapqaradı. Cungu süni akıl qatarlıq tatkikat sahası da özlüksiz zor ilgirləşlərini kolu keltirib, yenilik yaratış, kolunuş cəhətdə künsiri dünyavi başlamcıqa aylandı. Enikki, Cungu süni akıl sahası da dünya boyunca birinci orundu durdu. Mısır Diplomatiya İşleri Komitetinin əzası Diyar Hilmi mundaq dedi. Cungunun süni akıl sahası da kolgu keltürgen tərəqiyat nəticələri süni akıl arqılıq türlü kəsiblə, xalıq turmuşuğu sandırılgən əmili qımmətki igi bolğan çoğunqır çüşəncədən kəlgən. Bu qitimki yığınqı qatnaşqan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Sanaat Tərəqiyat Təşkilatının süni əqildə yığınlıq yaratış məsuli Jason Silt mundaq dedi. Cungu sanaat və yasımıcılıq süni əqil sahası da aldın qatardaki texnikaya igi bolub, bir qatar həl qılış layısı bilən təmilli gücü. Cungunun yuqır ünümlük texnika tətqiqatı və işləb çıxırış ixtidarının texımı köp dövlətlərinin texnika ixtidarını östürüşü, həm də öz zımınının yığınlıq yaratış

Hürmetli radyo anlıgıcılar. Aldınki 20 yılda Jungo iqtisadının eş sürüti, muqimliqi, sağlamlıqını toluq namayan kıldı. Şundaqla Xalqara Pul Fondu Təşkilatının Jungo'nun bütün yıllık eş közlümesini östürgeldiki toğırsıdiki hükümünü dəlillidi. Fransiya Parij Memuri Başkuruşu yani Pul Muamili Fakultetinin profesori Açilay Abbe yakında Jungo muhbirinin məxsus ziyaretini kabul kılganda mındaq dedi. Jungo iqtisadi namayan kılgan evrişimlik, uzak müddet kesip tipini özgertişini ilgiri sürüş ve maslış iqtidarını sicil östürüşünün neticesi. Onun arkasındaki pen teknikide yenilik yaratış hayati küşçe kişini hayran kaldırdı. Jungo Devletlik İstatistik İdarisi yakında ilan kılgan sallık malumatı körüstülüşçe, aldınki 20 yılda Jungo'nun işki işlep çıkırış umumi kımmeti okşaş mezgildikidin 4.7% aşkan. Muşayının 5'ida Xalqara Pul Fondu Təşkilatı Jungo'nun bütün yıllık iqtisadının eş közlümesini 0.2% östürdü. Jungo az sandiki eş közlümesi östürülgen asaslık iqtisadi gevdilerinin biri. Abbe mındaq dep qardı. Aldınki 20 yılda Jungo iqtisadının ifadesi bir qanş tarafta ifadelendi. Birinci, Jungo yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştirişini tezletip, yukarı teknikalık yasımıçılık, yukarı yeni teknika ve yeşil energiya qatarlıq sahalarının terakkiyatını küçep ilgiri sürdü. İkincidin, soda qoruqçılıqı qatarlıq taşkı hırslağa duş gelgen bolsa mı? Jungo'nun yasımıçılıqı yanıla dünya kesip zanciri ve təminat zancirinin muhim tırkı bulup, eksport iqtisatının eşi da davamlıq muhim rol oynadı. Bunundan başka, makroluk siyaset dəl cayda küçük bulup, yukarı teknik sahasıya məbləğ selişka türtki bulup, iqtisatının eşini küçük terakki iki kıldı. Abbe, bugünkü Jungo dünyadaki muhim sanayet çoğun devleti bulupla kalmay, yani varslık kılış devamı da üzlüksüz yenilik yaratıdığan medeni çoğun devlet dedi. O ilgiri köpketim Jungo'da ziyaretli bolgan. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Jiaxing qatarlıq şehirlerine bağlı. Yakınki bir qetimliki bu yıl 6 ayda bolup, Jungo'da bir ay turgan. Abbe mındaq dep qardı. Jungo dünyadaki ağdırış xarakterlik yenilik yaratışının muhim bölüşkige aylandı. Yeşil tıpkı özgertiş, süni akıl qatarlıq sahale cüş urup ravajlanıp, dünya iqtisadının tərəqiyatıqa yeni hərəkətləndürgüş küş qoşdi. Jungo dünya bu içə quyaş energiyelik batariya taxtısı, energiya batariyası və yeni energiyelik optimobil işləb çıxırdıqan asaslıq dövlət. Jungo mükemmel kəsb zənciri və köləm əvzəllikigi tayınıb, yeşil texnik tənərxini zor dərəcədə tövəllitib, energiya tipini özgertiş arkalık tehimi köp terakki kılıvatkan devletlerini nepki eriştirdi. Süni akıl sahası da Jungo'nun yukur iktidarlık çoğun modeli ve tenlik akli teknikisi tez terakki kılıp, maşini adem katarlık akli cabduklarının yasımışılıkta kullanılışını tez ilgiri sürüp, işlep çıkırış usulünü çoğunkur özgertip, kesip ünümünü östürdü. Abbe mındaq dedi. Jungo'nun pen teknikide yenilik yaratışı çet

Hürmet radyo anlıkçılar. 2026 yıllık yazlık tatillik yolcular transporti başlangandan kiyen Jungo Laos tömür yolu da çigira halkıp sayahat kılış kızgınlığı devamlı kaçtı. Tağ deryalardan halkıgan bu polat tömür yipek yolu Jungo ve çet ellik sayahatçilerinin yazlık tatilde seferge çıkışıdaki kızık nokta bulup kaldı. Jungo Tömür Yol Kunming İdaresi Guroyi Çeklik Şirketinin sallık məlumatıdı körüstülüşçe 7 ayının 1 günü yazlık tətillik yolcular transportu başlangandın bu yan. Kunming'din Şişuan Bennağa künüge otur isap bilen 53 bütün ondun 2 poiz katnagan. Jungo Laos Tömür Yolunun dövlet işçi bölgede toşulgan yolcu 649 000 adem qeytimga. Mohan Portu'dan kırıp çıkan yolcu 11 000 adem kayıtımdan aşkan. Devlet tömür yolu Kunming İdaresi okşaş bulmağan yolcuların seferge çıkış alahidlikige asasen mülazimet tertibini elalaştırıp Şişuan Benna, Poir Katarlık biketlerde yolcularını Henzu tili, Laos tili, İngiliz tilinden ibaret 3 xil tilda mülazimet bilen teminlep noktalık rayonlarda yolcular transport hadimlerini yetekleş mülazimetini küçeytişke orullaştırdı. Noktalık yolcular mehsus közniki tesis kılıp çaklık orunduk. Daim işiltidigan doğru katarlık boyumlarını seplep yolcularga yardım bedi. Hucendin kelgen sayahatçi Lin Royin ok boyuzga oltırıp çet elgi çıkış huşallıkını yiz kıldı. O, Jungo Laos çigra halkıgan poizde oltırıp ekiş üçün yakında Şişuan Bennadın ok poizde oltırıp Laos'nın Langpira ştatıgı itip geldi. Lin Royin mıdak dedi. Tüncük etim çigra halkıgan poizde oltırıp sayahatki çıkıp naayeti yenilik iskildim. Meyli özgeç poiz beliti şekli, poiz içindeki köp hıl tildeki radyo eskertişi bolsun, yaki çigradın çıkışka kolay tertip bolsun, hemmisi mende çoğunkur təsir kaldırdı. 7 ayının 17 günü Jungo Laos tömür yolu Şişuan Benna Bekitinin poiz küçü salı da Engiliyedin kelgen sayahatçi Makis Ailiskile bilen bile xalqara poizini saklamakta. Ula yakında Engiliyedin Kunming'i uçup berip, Kunming'da bir neç gün oynağan dinkin, Tömür yol sayahati endizisi bilen yol boyu Yüşi, Puar şehirlerini sayahat kılıp, retimini alaydı ostilitip, yol boyudaki tabi şarayit ve örp adetlerini yiz kıldı. Makis, bu tömür yol bek kolaylıkken, biz çakmak boyuzga oltırıp Laos'ku bağmakçı dedi. Mohan Çigra Tekşürüş Ponkiti sicil eşivatkan yolcular ikimiga karta yolcularını türge ayırıp tarkaklaştırış. Kollektif aldın kelişip tamojnidin ötküzüş katarlık halk kolay tedbirlerini yolga koyup akli delille süpsi, optimatik tez yolunu işkiselip yolcuların çigradın ötüştiki tekşürtüş otturcu vaktini zor derecede kıskarttı. Hazır Mohan Tömür Yol Portu'daki halkara poizlarının tamojnidin ötüş vakti tahminen 50 minut kıskartıldı. Mohan Bekitinin çigradın kırış almış yoluğa ATM'e seplengen bulup, çetellik yolcularının çigra sırtıdaki bank kartısının çıkım kılışını kollaydı. Halkara poiz küçük rayonu da çigra sırtı telgraf kartısı seçildi.

0: mulazimeti tesis kılınıp Çigradın çıkan yolcularga kolaylık yaratıldı. Po er şöyanıda okuvatkan Laos okuguçi Yang Janian döle talkıgan bu tömür yolunun daimlik mehmini. O mındak dedi. Tömür yolda katnaş başlangan dinkiyen Vintian'dın Po er'gı berişka pekat 6 saatin köprek vakit getudu. Jungo'g berip okuş kolaylık. Tatilde Laos'a kaçsam mı? Ya ki Jungo'luk sabaktaşlarım Vintian'a oynağılı kelsim o kolaylık. Tekimi köp Jungo'lukla ok boyuzgu olturup Laos'a sayahatke berip Langpra ştati, Verrong'nın pukravi konalgu ve yemek işmek kespigi türtke boldi. Mən Laos Jungo alaqısıdaki soğudu pürüstünü ködüm. Okuş pütküzgen dinkin, Laos Jungo döle talkıgan eşya obrotu bilen şugullanmakçı. Kunming'din Vintiangıcı bolgan şu günü yitip barılgan katnaş evzelliki çigra halkıgan sepergi çıkışının uzun liniye planıdın mağı mən deplu mağıdıgan kündülük tallaşka ayınlaşıqa küş koştı. Yazlık tatilde çigra halkıgan bir aile kişileri sayaydı. Tetkikat karakterdeki ögünüş sayaydı. İstirahat sayaydı üzlüksüz callandı. Hürmet radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nezer programımız bu içi anlatış bəduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdiriyim, növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, Абдот қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
9: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
10: Мен таллам, мене. Секот үшізіла тәсіқылынды. Шынотта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
11: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчедің қақуды.
10: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
12: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstügə qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
10: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəp getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 17 günü asasi katılan vekilleri söhbət yığında kılgan Xalqarayı en çok siyasi dur namlıq sözünün asaslı kısmını anladığımız.

Kangjang Deryası Vadisi, Huayhe Deryası Vadisi'de bir kadar eğir taşkın ehvali körülüp, ihtiyatsızlıkını işip getti. Bazı cayla eğir apet küçürdü. Partiye Merkezi Komiteti, Kelkündün Mudapiye Körüş, Apettin Kutkuzuş Hizmetini vakti de uğurlaştırdı. Merkezdeki alakadar tarmaklarının itekçilik kilişi ve maslaştırışı arkası da alakadar ülkele, cümleden Hunan ülkesi, Kelkündün Mudapiye Körüş, Apettin Kutkuzuş Hizmetini bütün küçü bilen yakış işlep, Apettin kiyinki esliği keltürüş, kayıt kuruşunu için tuttu. Dünyaya nezer salsak, biz yukumunun aldığını iliş tizgilleşti mi? Hıtsatını esliği keltürüştü mü? Aldıdı mandık. Muşundak neticilerinin kolu gelişi, hakikaten asanlı tohtum idi. Şunundan alaydı tesirlendim ki, türlük ciddi, kıyın, xeterlik, iğir vazifele ve xevp xeter hırsla aldı da ken xalık ammisi her vakit bir niyet bir maksatlı bulup, bir yakıdın baş çıkırıp, kayısıranı küreş kılıp, zor tökbilen yarattı. Partiye ve devlet işlerde kolu gelgen, gelbilenin hemisi, xalıkının gelbisi. Xalık, hakiki kahraman. Xalıkının güzel turmuş istiki, bizden küreş nişanımız. Yakşı fangcin siyasetle ve terakiyat yirik pılalları, xalıkının arzusuğa layıklı işi, xalıkının oy hiyali ve ümidigi maskeli işi. Ammıdın eğlenip, ammıgı kaytırılış gerek. Uzaktan boyan partiyemiz muhim fangcin siyasetlerini çıkırış, zor tedbir uğurlaştırmalarını oturgu koyuştun ilgiri, alakadar tarmaklardın asasi katlamı çonkuru çöküp, tekşürüp tetkik edip, birinci kol materyalını biliş ve ilgileşini talep tıp geldi. Hakikatni emniyetin izdeş, partiyemizin ideyevi luşaninin muhim mezmuni. Yen endiki mezgildila yoldaş mavzudun, kompartiye azaları hakikatni emniyetin izdeşte nemunu buluşu lazım. Fakat hakikatni emniyetin izdigendila, belgilengen vazifini oruluğulu buludu deb takitlep, teşürüp tetkikiliş usulü, birinciden gidip asmangılı karvanmay, tövengi nezer siliş. İkinciden teşürüş yığını içi iştep kargan idi. Beş yıllık yirik planı tüzüş, ixtisadi, icdimai terakiyatının her kaysi terapları geçitilidi. Xalık ammısının işlep çıkırışı, turmuşu bilen ziş bağlanışlık buludu. Bunun üçün yukur katlamdın layihaleşini küçe yetiş bilen halıktın akıl soraştı çın turuşunu birlik keltürüp, ken halık ammisi ve cemiyetki her sahadikilerini türlük şekilde arkalık çağrı tedbir körsüşki ilhamlandırışka doğru geliyordu. Bugün yığın katlaşkan asasi katlamdaki kadırla ve ammı vekilleri işçi de yeza, mehelle, karhana katarlık sahaladın kelgellemi. Mağarıp, hem teknika, seyye, siyasi kanun katarlık sepledin kelgellemi ba. Her dercilik partiye kurultayı vekilleri, halık kurultayı vekilleri, siyasi kineş ezaları, emgek nemunicileri, namıratlarını yöleş kadırları mı ba? Yeni icdimai katlam zatları, dekan işli gücüle, tez yetküz gücü yigitle, tordukunu ilgileri katarlar mı ba? Hemmanla, ıslahat, terakiyat ve işlep çıkırışının birinci sepede turup, ixtisadi, icdimai turmuşka en bivastı katnışsile. Am bilen en köp alakılı işsile. Partiyanın, luşen, fangcin, siyasetlerinin emelilişip, ünün bergelikini en inik izgılalaysile. Bergen pikir ve tekliflerinle asasi katlamının emeliyetigi tekimi yıkın. Amının yürek sadasını eks etküzüp yereleydi. Baya köpçilik naiti yakış sözlerini kıldı. Gepne e gitmey uçuk itti. Bir muç yakış pikir tekliflerini bedi. Pikirle intayın yeni intayın emeliyi bulup, bizden asasi katlamını tekimi köp düşünüşümüzgü paydalık. Alakadar tereple estaydıl muhakeme kılışı toluk kubul kılışı gerek. Aldınkı mezgilde biz 14. 5 yıllık yirik planı tüzüş doğrusu da torda pikir iliş pahaliyetini kanat eydirdik. Ken kadr-

Radyo'nun uçu dostlar. Tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021'li 6. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 31. kıtımlık kolektif ügünüşü riyasetçilik kılığında sözlügen sözünü aldığımız.

Bu bir mezgillik şanlık inkılabi tarihini eslesek, peşkadem bir evlat inkılapçılarının partiyanın menfaatini birinci orunğa koyuştu çıntırgalıkı. En köp sandiki emgekçi halık tarafta turuştu çıntırgalıkı. Katti tevrenmey, puhralanın meydanda turuştu çıntırgalıkı zor terbiyevi ehmiyetki ige. Jongo Komünistik Partiyasının halıkı rahbarlık kılıp, İnkılapının kalbisini kolu keltirelişi, halkının kalbini mayıl kılgalıkıdır. 100 milyonluğun halk ammasının katli türde biz taraf tutuluşunu tallıgalıkıdır boğan. Biz inkılabi en-ene ve isil istilgı varıslı kılıp ve onu cari kıldırıp, halkının menfaatini baştan ahır en yukur orungu koyup, esli maksatını unutmay, buruşunu esli çın saklap, partiyanın ammivi loşanını izcillaştırıp, Xalqning asosiy gavdilik o'rniga hurmat qilib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turishimiz, bir niyatda bo'lishimiz, birlikda ishlashimiz kerak. Hurmatli radio anglichilar, biz bugungi kunish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2020-yilning 9-oyining 17-chi kuni Asosiy qatlam vakillari suhbat yig'inda qilgan xalq ro'yi eng chong siyosiy dor nomli so'zining asosli qismini va boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 6-oyining 25-chi kuni 9-oyining 14-chi kuni ikki qatlamlik so'zdagi hokimiyatni qo'lga olish, hokimiyatni saqlashda saqlaydiganimiz xalqning ko'nglidir deganga doir mazmunlardan uzunda anglatdik.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızda Mesum Mahereri, Adıl Abdet, Nozgül İmir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

ayrı şaraitim sebepçi. Maske meydanlıkımızın asıl burunlu his kısam bulattı. Özüm gözüm dağlı kıldım. Sen ben için köp özgardan şöhret. Bunu bilmem. Ama bırak idimi sen için özgür bakmaptı ben. Hatalışıptı ben. Yaxşı köse çokum hazırlıkmış aldım, yaxşı görüş gerek deyipti ben. Muhabbette iki tarafın ortak bedel tölüş gerekliğini oylamaptı ben. Sen mi amalsız kaldın? Bırak, Sacide yaxşı kızken, ona kadarla. Meni bəxtlik bolsun desen, meni könüldün çıxırıp etip, onu bəxtlik kığın. Tuncuk etim, onun bunca azabınıp yığılışını görüşüm eli. Ben bu, derisi tarafki karıp, kolumun bir işini çişlep şığlamadım ben. Onun şığlığındaki avası yüreklerimge ornap getti. Biz, tahtanın aldıdan amalsız idik.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi teştalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde teximi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenan dakika olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сөйімді тұсыла шутапты программымызында ұлмаштыру батымыз. Гүлдікті ішілі аватқан ішкі қызметчі паранышып қапты. Ап ішчі шындақ тәпті. Әжеп зеріктем, орек қолап, башқылан гүл терпті өтіміз. Құчағда бе ішчі шындақ тәпті. Меніңче бұны орек қолаш әмәз, гүзел бір құрылыш бина қылыш десек болуды. 10 yıl ötkendin kin, o işçi okşaşla işlemci bu. Orek kolaptı, bir işçi bolsa incinir bulup, kuruluş bina karlı kuşlusu ayınıptı. Ben ne demekçi dese, günlük turmuşumuzda her vakit bir işçi okşaş, her bir işka muşunda aktif pozisyaya tutuduğu ademler var. Biz her bir işka muşunda aktif pozisyaya da bolsak, aktif roy haletini saklayalısak, Kılıvatkan her bir işimizden kıymet yiz kılalayımız, huzur yiz kılalayımız. Vakıtın kandak ütüp gitu vatkallıkını sezmeye kalınız. Turmuş tüpşüra vatkan kıyınçılık okşaş. Ama biz onunla okşumaydıgan usul bilen karısak, okşumaydıgan bir adımga aynalayımız. Demek bir iş kututkan pozisiye hem de muhim. Pozisiye hem de belgeleydi degen cümle, Şunudun kep çıkan. Şunlaşka aktif pozisyonu bulaydı. Illık tebessümde bulaydı. Şunlarla güzel ne diyeceğim bizden bulundu. Ondan da nöbetteki güzel akşamı

Sevimli dostlar, şu tabi programımız damlı şu vatıdu. Turmuşta siz nişanınızı yakşı görsünüz, iş kılıçtan amalı köpüydü. Vazgeçişini yakşı görsünüz, bağını köpüydü. Minnettarlıkını yakşı görsünüz, işleriniz olmuşluk buludu. Ağırın işini yakşı görsünüz, kapılık köpüydü. Tırışını yakşı görsünüz, gelbi köpüydü. Keçişini yakşı görsünüz, mağlubiyet köpüydü. Ortak bəhirlənişini yaxşı görsünüz, dostunuz köpüydü. Yalğız iqli bilişini yaxşı görsünüz, yalğızlıq köpüydü. Hər günü aktiv kən qorsaq pozisiyanı özünüzdə saqlısınız. Aktiv energiya, omad siz bilən billi bolğan buludu. Barcha dostlarımızğa məşündaq aktiv energiyanın yar buluşunu ümid qılımız, qinəmizə küldürümüz, davamlıq sevgi üçün.

Qadirlik anlıqçılar, şu tapı programımız davranışı batıdı. Muhabbetlik nakşılardın huzurunu batı sizler. Emdiki temimiz, yeni şu muhabbette. Muhabbetlik ailelerde. Psikologların karışıca, bir kısım ailelerde. Ayallah, özlerinin her bir bedeli, mangan kademleri, cephaları üçün karşı tarafını tekiştik bedel tölüşü. Ya ki bana hedidin ziyade yakışı muamele kılış gerek de öyledik. Siz karşı tarafının özünüzdeki kançılık bedel tölügelikini, özünüzün nemiş kılavatkallıkınızı seleştirganda, hemişe özünüz karşı tarafının çoğun dek iz kıldıken siz. Çoğun işte kıpbegen dek tuyguda bolu diken siz. Onun siz gibi egen muhabbetini hesaplatmalı diken siz. Eğer o köyünüzdeki de köyün müse, ya ki bedel tölü müse, açıkınız gibi kıldıken. Sizin bu hesaplaşınız karşı tarafını bir aram kıldıken. Şunun bilen, karşı taraf mı hesaplaşkı başlaydıken. Neticede birbirinlerle kayıl olmayı aranlarda cidel yamraşkı başlaydıken. Demek sizin hesaplaşlarınız emeliyette karşı taraftan kalkışaş. Onu özünüz için hizmet kıldırış bulmazdın. Belki kalbinizdeki bir aramçılıkını besiş için bulup kaldıken. Şunlaşka siz bu tarafı kallıka durmayı seliştiriştin. Şundakla hesaplaştın tohtap. Karşı tarafının sizin rekabetçiniz emez, belki özünüzün ailedeki, yarıyuluki, sizin yakış gördüğün birisi işgeldikini kalbiniz bilen es kılışınız gerek. Siz malum vakit bedel tölügende karşı tarafını tesirleniş buludu. Siz mi karşı tarafının siz üçün tölügen bedellerini itiraf kılışınız gerek. Demek her ayarlık durmuşta birbirinin minnettar buluş intayın mıyım? Minnettar boğandılar, karşı tarafının artıçılıkını köpüre köygülü boludu. Şundalar, muhabbet güllerini korekleyip, içil durgulu boludu. Benimse nöbetti ki, numarımızda minnettarlık duygusu da turup, nakşılarımızı yine devamlı anlayız.

Sevimli Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugün kıymetlikten beri bana bu şehirde ahırlaştı. Programımızda yaptırıp ağlamınlığa çok tümket rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız kekimin nadir. Anlaştı her kız unutkanlığa ise. Eğer programlarımızda vakıda ağlayanmayı kalkan bulsanla, stansımızdan radyo tuvarı kırıp, kalıgan vakıtta kalıgan ki ağlasanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekti Erkin.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmet radyo alıcıla, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Ойлап бақмаған бұ жауапны аңлыған Кознышев даңқ етіп қалды. Лекін яна іштіклі есіге келіп, оныңғы радия берішнің еңі ұсулыны тапты. О, бірдем тұру веліп, қармақмыз судын тарты веліп, яна ташлыды. Андын күліп тұрып енісіға. Тоқта, гепімге құлақ сал. Алды білен дейдігінем, Tibbi ponkıtla bizge kerek. Biz çakırtıp kegen doktorunun Agafiyanın kolunu tenip koygallıkını öz gözün bilen gördün go? Onun kolu tüz bombaydıgan bop kaptıken şu. Uğut dekhin amelim. Onundan başka hat okuyalaydıgan, yazalaydıgan dekkalla bilen işçilasanı lazım. Ula tekimi yakışı kımmet yarıta alaydı. Yak ondak emez. Kim dili boz sorap bak. Dedi Levin keskin cevap verip. Savatlık işçiler tekimi yaman. Ula yol yasaçını bilmeydi o. Sağan körükünü arkadılı uğurlap hiç nimsini koymaydı. Mesele bunun demez. Dedi Kozneşev koşumusunu türüp. O zidiyetlik yap kılıdığan Münazırlışı vatkan çağlağda karaşlarını tolu özgertip, Adem'ni geplirge kayaktın cevap berişini bilmeydiğen kılıp koyduğan Adem'lerini yakşı köyme etti. Sendin şunu sorap bakay. Sen bilimnin halk üçün paylılık hikayelikini ıxrar mı? Ixrar, dedi Levin hoş akmağın dek teleppuzda. Lekin derula bu gepinin yürüketiki gep emeslikini oylap kaldı. Eğer o bunu etrap kıladığan bolsa, o çağda onun bayı diyen gepleri puttirap turalmaydı. Akısının özgü kandak baha berişini bilmesi mi? Ama mentiqi cahettin özgü bir baha berildiğallıkı enikiydi. O eni şu bahanı saklap durdu. Emeliyette akısının bahası Levin oylığandın xelil addi boldı. Eğer sen bilimnin paylılık nersikallikini etirap kısan, dedi Kozneşip. Uçakdı sen dürüst niyetlik adam boğan bolu sen. Hem o işlanı kollumay, kızgın söymey, şu işla uçun hizmet kılışını huşallık dep bilmey kalmay sen. Lekin men o işlanın yakşı işla işkerlikini etiraf kığım yok. Dedi Levin. Neme? Sen tek baylı ıxra kığandın go. Men onu yakşı hem mümkün buluduğun işte ıxra kılmadım. Sen onunla küş çıkamay turup onun kandaklığını düşenmeysen. Bopto senin diginin dek bolsun. Dedi Levin ahırda. Lekin könglü de pütülleyi ondak oylamadı. Şundak bosu bosun. Ama bu işka ne müşün minalı könglü bölüşüm gereklikini düşenmeymen. Bu ne mi diginen? İkimiz bu iş doğruluk paranlaşıp kaldık.
Әмді сән маңа бұны пәлсәпә ноқтысы тұрып түшендіріп бәгін, деді Левин. Мән бұның пәлсәпә өлән немін асуды

kandak nesini kömüdüm. Yollar yasal mı diye. Yasılışımı mümkün emez. Atlarım beni üstüge mindirip yani şu ongul dongul yolladı ketip atıdı. Doktor bilen tibbi ponkıtlığa minin acıdım düşmeydi. Bana mektep gerek emez. Bu gibimde ben sana digen. Mektepnin zihni baki paydısı yok. Benim karşımça yerlik autonomiya organları halkın üstündeki yükünü köpeytip her bir moyage 18 kopiyka alıdı. Yani teki şehirge peytun bilen biriş. Şehirnin çuz kaynap durduğun yataklarda yetiş. Her kıl yaramaz keplen anlaş gerek. Onun da yamini rıgbetlendirip durduğun şahsi menfaatim mi yok? Gepimni anla. Dedi koznişip külüp durup onun sözünü bölüp. Biz dikkallan azap kıgan çakladı mı? Şahsi menfaatlerimiz bizni rıgbetlendirmegen. Şundaktı mı biz o hizmeti kılıyvegen? Yok. Dedi Levin tekimi kızışıp. Dikkallan azat kılış başka iş. Onun da şahsi menfaat bağıydı. Özümüzdün mü? Başka barlık yakşı niyetli kişilerin mi? Boynudaki şu boyun turuğunu ilip taşlığımız gegen. Lekin ben yerlik autonomiya komitetinin azası boğunum üçün özem turmaydıgan şehirge kod süpürdüğalların kançını iliş şehirnin yündü yollarına kançılık turbu tatış gerek digendek muzakirlerge katnışım. Zasta atıl bulup göç okurluğun dikkanı sotluğun sottiki aklı gücü bilen karlı gücünün baş sotçının tükümez sual sorakları ne? Bas sotçı, karlanguç efendi, tuzluğun göçlü oğurluğunuzu ıxrar mı? Dep sorusa, Alyushka degen keri dikkanının, onun dün yandırıp, neme dediniz? Dep sorgallarını 6 saat oltırıp anlaşım gerek. Levin aya canlıp ketkeşke mi özünü unutup, bas sotçı bilen keri dikkan Alyushka'nın kıyafetlerini dorap getti. Onun hiyalıca emmi gepni cayığı keltürüp degen idi. Koznişev mürsünü götürüp koydu. Hoş. Bu geplerin bilen ne mi demekti sen? Şunu demekti ben ki, minin menfaatimge münasibetlik boğan her kandak okok ne, her kandak çağda bak üçün bile yimayı kılımen. Öz vaxtıda jandarmala mektubimizge kilip, bizden hatlarımızda okturup tep okuğan çağda, men hukukumuzda bak üçün bilen koğduğan. Bilim iliş hukukumunu himaye kılgan. Erkinlik hukukumdan bahirlengendim. Ben ballarımga, uruk tukkallarımga, minin taqdirimge münasibetlik bolgan mecburi harbiy hizmet ötesinin ahmiyetini düşünümen. Özümge münasibetlik işlerinin muzakirlerge katnışını halaymen. Emma yerlik autonomiya komitetinin 40 min rubli pulunu nemelege taksim kılış. Ya ki Alyushk sarangını sotlaş digerlerini pekatlı bilmeymen, hem onun hüddüstümü çıkanmaymen. Levin, huddu buzulup ketken toğandın etilip çıkıvatkan sudek toktumay sözle itti. Koznişev külüp oltıratdı. Sene ed sotkı tatıdı deyli, o çağdı seni konu cinayişle sotudu sotlusa, sen şunu makul demsen. Men sotlanmaymen, adem ülteginim yok. Şuna beni sotlaşka hiç kimden hakkı yok. Benim cevabım şu. O değil vatkan gepke alakası yok. Başka geplerge çüşüp getti. Bizden yerlik autonomiya organlarımız 1. Mart bayramıda tikken kıyın köçetlerge okşaydı. Onu biz Avrupa'nın şu yerlik kıyılarge okştimiz dep tikimiz. Benim o köçetlerge su mu kuygum kemmeydi. Ulanın ey buluşuğumu işemmeymen. Koznişev özlerinin bu söhbetige kıyın köçetlerinin kandak arılışıp kalgallıkını düşenmey, ama insinin bu gepni kılıçtaki məksidini şu an düşünüp, işkin mürüsünü kötürüp koydu. Keçürgün, bundak paranlasak paranımızdın mängü yekün çıkaranmaymez, dedi o insini tankıt kılıp. Levin mu özünün umumnun işlerine köngül bölmeydi kalgallıkını, şundak turup mu yani özünün bu yetersizlikini aklaydıgallıkını biletti.

Aksi bilen paranglaşıvatqanda Levinning xiyolini band qilib olgan narsa bultur çöp çap qilib chiqib bir ish to'g'riliq g'ojidorga qattiqqa chiqib kelganda o'zini tutib olishning odatlangan usuli bo'yicha bir dehqonning qo'lidan chalg'ini elib chöp chepib ketganligi edi. U chöp chepishni to'lim yaxshi ko'rardi. Bir necha qetim chöp chap qilimi chiqqan. Uyining oldidagi shuncha cho'ng yerning chöpini bir o'zi chepib tugatgan edi. Bu yilmi bahar kelganda dehqonlar bilan bir necha kun chöp chepishni planlab qo'ygan edi. Aks kelgandan keyin chöp chap qilib chiqaymi, chiqmaymi deb ko'p o'ylandi. Aksini uyda yolg'iz tashlab qo'yishqimi ko'ngli unumaydi. Ham aksining o'zini mushi ish bilan masxir qilishidimi ansiraydi. Lekin otlaqdan o'tib ketayotganda nurg'un odamning chöp chepayotgan ko'rinishi kallasiga kirib kelib, chöp chepishga berishni qaror qilgandekmi bo'ldi. Aksi bilan osh kuni qilishgan jiddiy suhbatdan keyin yanili chöp chap qilib chiqqanim yaxshi o'xshaydi deb o'yladi. Manga jismoniy emgak zarur, bo'lmasa yana ko'ringanli ishqi chechilib qolaman. U shu xiyol bilan oxir chöp chepishga chiqish qaroriga keldi. Levin Gugun mahalda daftarxonaga kelib ishlarni o'rinlashtirdi. Qo'shni kentlarga odam evatib, chöp chap qilib keladiganlarni toptirib, eng cho'ng ham eng yaxshi Karinov pichalliqidagi chöpni chepib tugatmoqchi bo'ldi. Mening chalg'amni tetqavatib bering. Chingdab et og'ash kelsin. Men mi chöp chap qilib chiqib kelishim mumkin? Dedi Levin atay parvo qilmagandek qiyofatga kirib kelib. G'ojidor kulib ketib, andin bolado dedi. Kashta choy ichib bitib, Levin bu ishni aksiga dedi. Havomi endi turaqlashib qolgandek qildi, dedi u. Ata men chöp chap qilib chiqmoqchi. Men mi oshundoq emgakni yaxshi ko'raman, dedi Kozneshev. Men sendin o'ta yaxshi ko'raman. Ba'zida dehqonlar bilan birga chöp chapaman. Atimo kechkich ular bilan birga chöp chapmoqchi. Kozneshev beshini ko'tarib, hayron qilayotgandek inisiga qarab qo'ydi. Bu sening nima qilganing? Dehqonlarga o'xshash bir kun kechkicha chöp chapmoqchimisan? Ajoyib ko'ngillik ishdigina. Harakatni desang, buning oldiga o'tadigan harakat yo'q. Ammo uningga bardoshlik bera olishing natayin, dedi Kozneshev jiddiy tarzda. Men sinab boqqan, dastlabda charchaysan, keyin o'g'inib qolasan. Ularning keyin qolmasam kerak deb o'ylayman. Ha, mundoq degin. Dəb baqa, sənin bu işinqa diqqalla qanda qara. Ola bəlkim xocayinnin bu qəlid işlərqə külüşümü mümkin. Yaq, minəc onda qınmaydı. O həm köngüllük, həm cəpalıq iş. Olanın onu oylaşqı vaxtı mı bulmaydı? Ola bilən tamaqda qandaq biliyələysən. Fransiyanın vinosu bilən qorulğan Kürkü göşünü uyak apırıp bəməydiğandı o. Onun da gəp yok. Arlıqda aram ağan çağlarda öyge berip gəsəm boludu. Ətisi səhərdə Levin başqı küllədikidin baldur orundun turdi. Lekin bəzi işlərini orunlaşdırmən də azıraq keçkib qaldı. Çöp çöpqığı kəlgəndə çalgıçıla ikinci solgı çüşüb olgan ikən. U döngdü turup, pasti yelpinip turgan ot çöplerini. Uğurlup bolgan soldun düşken çöplerinin hudu tızıp koygan dek yerde bir tekşi yatkallıkını. Uyar bu yergi taşlap koyulgan kiyimlerini köydü. Bu kiyimlerini çalgıcıla birinci soldun çıkıp bolganda selip taşlaşkan idi. Eti ulağı yıkıllaşkanda
Левин қатар тұрып, чөп чепі ватқан чалғы жыланы иніқ көді. Уланың чалғы чепі ватқан халетлері